0: İslam Uz Radyosu. Dinlang, tafakkur qiling, bilmaganlaringizga javob oling.
1: Hikmatli she'r, hayrat va hidoyat manbai. Ko'ngil oromi uchun qalb tuhfasidir. Diyonat sadolarini İslam Uz Radyosu'da dinleyin.
2: O'zimdan ham mahbubsiz, siz yolg'iz. Sevgim ta'rifiga bu tilim ojiz. Siz hali meni tanimasiz, afsus. Menchi sizni tanib boraveraman. Ko'rmasam ham sizni sevaveraman. Bir ko'rishda ishq deganlari nima? Ko'rmay ham sevish mumkin ekan mana. Hijron o'tiga dosh berib mardona diydordan umid qilaveraman. Ko'rmasam ham sizni sevaveraman. Garchi azobdaman sog'inch zahridan. Sevgimni o'stirib

İslam Uz Radyosu. Dinleyin, tefekkür kılın, bilmeyenlerinizge cevap alın.

Derecede ağır. Yatken de hem bir gün, iki gün emez, bir yıl, iki yıl emez, 30 yıl yatkenler. Her gün adamlar ziyaretlerine gelir, dualarını alışken haris edin. Küllerinin biri de mutarraf degen kişi ülkesi Ala bilen kelgende. Haligi Ala, İmrad ibn Hüseyin radıyallahu anh'ın ahvallarını görüp yığılaydı. Bemar ondan soraydılar, ne için yığılayıpsan? Hazret, halatınızı görüp açınıp yığılayıpman. Yığılama. Menor şu yatışım, şu bemar bulup yıllar devamında toşakka mıhlanıp kalışım, Rabbim irada kılgen iş iken mi? Rabbim bunu irada kılıp da mı? Men için bu dünyada bana şu Rabbimin iradesi ketken bemarlıktan da afzalrak narsa yok. Sevikliyrak narsa yoktur. Men senge bir sırrını aytaman. Fakat şartı vafat etgünümce adamlarga aytmaysan. Menge kare, menin ziyaretimge farişteler gelişedi. Men bilen salamlaşedi, gaplaşedi, keyin çıkıp yetişedi. Qarang. Bemorlikka sabr qilgan, oq-voq demagan, doriga pul qolmadi, ahvolim yaxshi emas, yaxshi tomonga o'zgarmayapman, odamlar xabar olmayapti, degani narsa yo'q, kabi shikoyatlarni qilmay, sabr qilib Allohning qazosi qadari ekan deb yotgan ulug' sahobiyini ziyoratlariga farishtalar kelishar, u kishi bilan suhbat qilishar, ko'rgani kelishardi. Bu bemorlikka qilingan sabrning ulkan mukofoti edi. Xo'sh, kasal ko'rgani borgan odam nima qilishi kerak? Kasal ko'rgani borgan odam albatta bemorni imkon qadar urintirmaslikka, agarda gaplashishga holi bo'lmasa bemorni uning oldida uzoq qolmaslikka harakat qilish kerak. Va sunnatga muvofiq bemorni agar yaqin qarindosh bo'lsa, erkak kishi bo'lsa uning peshonasidan ushlab, tanasini, qo'llarini silab, la ba'sa, tahurun inshaalloh. Zarari yo'q, hech qisi yo'q. İnşallah bu bir poklanıştır. Günahlardan poklanıştır, masiyatlardan poklanıştır deyip bemorni ko'ngli ko'tariladi. Ahvolingiz ancha yaxshi. O'tgan safarga qaraganda bugun chehrangiz ochiq. Yaxshi tomonga o'zgaryapsiz. İnşallah tez kunda tuzalib ketasiz kabi gaplarni aytib bemorning ko'ngli ko'tariladi. Bemorning ajaliga bu gaplar ta'sir qilmaydi. Lekin uning ko'ngli ko'tarilishiga, qalbi nurafshon bo'lishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun ham biz bemor ko'rgani borganda mana shu so'zlarni aytishga, shu duolarni aytib bemorni ko'nglini ko'tarishga harakat qilishimiz kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytadilarki, kimni kim bemorni ko'rgani borsa, to qaytgunicha jannat xurfasida bo'ladi dedilar. Sahobalardan birlari, "Ey Allohning rasuli, jannat xurfasi nedir?" deyishganda, "Jannat xurfasi jannatning mevalaridir" deb marhamat qildilar. Qarang, bemorni ko'rgani borishga targ'ib bundan ortiq bo'ladimi? Siz yaqin tanishingiz, birodaringizni, qarindosh urug'ingizdan kimdir bemor bo'lsa ko'rgani borsangiz, to u yerdan chiqib uyingizga qaytguningizcha yoki ish joyingizga qaytguningizcha jannat bog'lari aroz xayr qilib yurgan bo'lar ekansiz. Har birlarimiz jannat bog'lariga sayr qilish uchun bemor bo'lgan qadrdonlarimiz, yaqinlarimiz, azizlarimizni holdan xabar olishga intilaylik, harakat qilaylik. Jannatga kirish umidida ham, sunnatga amal qilib ulkan savobga erishish umidida ham, jannat mevalari bog'lari aro sayr qilishni, bo'stonlari aro yurishni xohlagan insonlar ana shuni umidida ham va Alloh taolo birga bo'lib turgan bandasini ziyoratiga borish umidida ham bemor yaqinlarimiz holdan xabar olishimiz va ularni ko'ngillarini xursand qilishga intilishimiz lozim bo'ladi. Alloh taolo yurtimizdagi barcha bemor bandalarni, barcha yurtdoshlarimizni, bemor yurtdoshlarimizni o'zi panohida asrasin, ularga ofiyat, komil shifo bersin. Bemorni ziyoratiga kirgan odam ulug' Allohdan, ulug' arshning Robbisidan sizga shifo berishini so'rayman deb duo qilsa, agar o'sha bemorning ajali yetmagan bo'lsa, u albatta ofiyat topar ekan. Mana shu duoni ham bemorlarimizni ko'rgani kirganda aytsak, inshaalloh ular ofiyat topishlariga biz o'z hissamizni qo'shgan bo'lamiz. Qolaversa bu ulkan ajrga, savobga sazovor bo'lishimizga ham sabab bo'ladi. Alloh taolo yurtimizga kelgan bu kasallik vaboni o'zi tezroq boshimizdan ko'tarsin. Turli kasalliklarga o'zi ofiyat, shifo bersin. Shifoxonada yotgan, uylarda yotgan bemor bandalarga o'zi komil va ojiz shifo bersin. Bir do'st og'aynisiga aytayapti. Boylarni ko'rib, "Ey og'ayni, mana bu odamlarga boylik tarqatilayotgan paytda biz qayerda yurgan ekanmiz a?" Shunda og'aynisi uni qo'lidan yetaklab shifoxonaga olib boradi-da, qiynalib, ingrab yotgan, dard chekayotgan, istirobda yotgan bemorlarni ko'rsatib,
Mana bu insonlarga

0: hikmatli she'r, hayrat va hidoyat manbai. Ko'ngil oromi uchun qalb tuhfasidir. Diyonat sadolarini Islom o'z radiosida tinglang.
1: Ey tuproq aro yotgan maxluqotlar afzali, vodiylarni yayratgan vujudingiz hidlari, siz yotgan bu ravzaga jonginam fido etgum, unda yotib dur iffat, jo'mardlik, karam butun, oyoqlar sirot uzra toyib ketguvchi kunda, shafoat etib bizga siz siylaysiz u kunda, yoningizda yoturlar ikki birodaringiz, unuta olmas dillar, sodiq sohiblaringiz. Salom bo'lsin sizlarga, yozar qalam bitguncha, salom yetsin sizlarga, toki olam bitguncha.
0: Hikmatli she'r, hayrat va hidoyat manbai. Ko'ngil oromi uchun qalb tuhfasidir. Diyonat sadolarini Islom o'z radiosida tinglang. Qisqa satrlardagi tafakkur xulosalarini Islom o'z radiosida tinglang.
2: Luqmon hakim o'g'liga dedi: "O'g'lim, istig'forni ko'paytir. Allohning shunday bir fayzu rahmatlari borki, ularga istig'for aytadiganlargina erisha oladilar."

0: Aziz do'stlar, sizlarni fazilatli Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining ulkan ilmiy asari 39 jildlik Hadis va hayot turkumining Haj nomli 10-chi jildini tinglashga taklif etamiz. Kitobni muallifning o'zi o'qigan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Vassalatu vassalamu ala khayri khalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan va in shi'ta ja'altal hazna sahlan bi qudratika ya arhamar rahimin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Azizlar, e'tiboringizga Hadis va hayot silsilasining 10-chi juz'i bo'lmuş Haj kitobining ovoz nusxasini taqdim etishga ijozat bergaysiz. Alloh subhanahu va taolo bu ishni bizga o'zi oson aylasin, yaxshilik bilan bitishini nasib etsin, barchamizga manfaatli bo'lishini ta'minlasin. Bismillahir rohmanir rohim. كتاب الحج والعمرة حج وعمرة كتاب وفيه سبعة أبواب وخاتمة يتباب وخاتمة إبارت وزن المؤمن مسلمان بندلردن قادر بولگرلرگا حج قلشن فرض اتكن الله تعالى وزاتن كمالگا يرشا حمد سنالر بوسن حج عبادتن امتلرگا ارغتب گنا قالمي ularni o'zlari ado qilib ko'rsatib bergan payg'ambarimizga salovatu salomlar bo'lsin. Shuningdek, u zot bilan birga haj qilib, haj ibodatini bizlarga naql qilib ketgan oli baytlari va sahobai kiromlariga Alloh taoloning roziliklari bo'lsin. Qur'oni Karim va sunnati mutahharadan haj ibodatlarini o'rganib, tahlil etib va tartibga solib bayon qilib bergan ulamolarimizga Alloh taoloning rahmatlari bo'lsin. Aziz tinglovchi, har bir kitobni o'z yozilish qissasi bo'lganidek, hadis va hayot kitobining ham tarixi bor. Shu bilan birga hadis va hayot kitoblaridan bo'lmuş haj va umra kitobi ham alohida qissaga ega. Hadis va hayotning avvalgi kitoblari katta hajmli varaqlarga zo'ldirli qalamda yozilar edi. Yo'qolishining oldini olish maqsadida avval qo'l yozmadan nusxa ko'chiradigan jihoz yordamida nusxa olinar va asl nusxa muallifda qolib, suratga olingan nusxa kompyuterga yuborilar edi. Vaqti soati kelib, sarhisob qilinganda haj va umra kitobi kompyuterga kiritilmagani ayon bo'ldi. Shuningdek, uni suratga olingan nusxasi ham topilmadi. Ammo xayriyatki, asl nusxa muallifda edi. Hijratdan vatanga birinchi bor qaytishda bir qancha kitoblar va Qur'on yozilgan magnit tasmalari bilan birga kompyuterchiga berish uchun Haj va Umra kitobining o'sha asl qo'l yozmasi ham bir idishga solib olindi. Ammo Turk havo yo'llari shirkatining aybi bilan ana shu idish yo'qoldi. Bir necha yil kutish ham samara bermadi. Oxir-oqibat Hadis va hayot silsilasining oxirgi 39-chi kitobi yozib bo'lingandan keyin Haj va Umra kitobini qayta yozishga to'g'ri keldi. Alloh taolo avvalgi nusxaning yo'qolishini hikmatli qilsin va yangi nusxani xayr-barakotli etsin. Amin. Siz bilan biz haj kitobi deganda hajga boruvchilarga atalgan kichik qo'llanmani tushunib qolganmiz. Aslida esa haj kitobi ko'proq katta fiqh kitoblarimizni ichiga kiritilgan bo'ladi. Shu bilan birga hajga atalgan katta kitoblar ham bor. Mashhur Hanafi olim Mulla Ali Qori rahmatullohi alayhining Haj va Umra haqida katta hajmdagi sharh kitobi ana shular jumlasidandir. Bundan tashqari, Hanafi mazhabida kelgan hukmlarning hammasi oyat va hadisga muvofiq ekanini isbot qiluvchi I'la us-Sunan nomli mashhur kitobning butun boshli 10-chi jildi hajga bag'ishlangan. Albatta, islomning 5 ruknidan biri bo'lgan haj ibodati atroflicha bayonot qilishga arzugulik hukmlarga boy. Ushbu qo'lingizdagi kitob ham hajga atalgan kitoblarning eng kattasi bo'lsa ajab emas. Alloh xohlasa, bu kitob orqali siz haj va umra ibodatlari haqida ko'pgina ma'lumotlarga ega bo'lib, uning yordamida sahobai kiromlar bilan ham suhbat bo'lasiz. Ulardan haj va umraning sirlarini o'rganasiz. Qolaversa, mashhur sahobiy Jabir ibn Abdulloh radhiyallohu anhu bilan birga Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning tuyalari jilovidan tutib, vidolashuv hajjida ishtirok etasiz. Bundan tashqari, haj va umra ibodatlarini hikmatlari hamda muqaddas makonlarning tarixi va hozirgi kuni bilan oshno bo'lasiz. Siz qiblamiz bo'lgan Ka'bai Muazzamaning ichiga kirganmisiz? Kirmagan bo'lsangiz, ushbu kitob yordamida Ka'bai Muazzamaning ichiga ko'p martalab kirgan hamroh orqali u yer bilan batafsil tanishishingiz mumkin. Ka'bai Muazzamaga yopiladigan poshishning tarixini, u bugun qanday tayyorlanishini va hajmlarini bilasizmi? Bilmasangiz, shu va shunga o'xshash boshqa ko'p savollaringizga ushbu kitobdan javob topasiz. Alloh bu kamtarona xizmatni o'zi husni qabul aylasin. Hammamiz uchun manfaatli qilsin. Amin. Al-babul awwal fi fadailil hajj. Birinchi bob حجن فزيلت لرحقدا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه أبو هريرة رضي الله عنه دن رواية قلنده نبي صلى الله عليه وسلم كم الله أجن حج قلسا fahsh so'z aytmasa va fisqi fasod qilmasa, xuddi onasi uni tuqqan kunidek qaytadi, dedilar. Sharh. Ya'ni, haj ibodati davrida uyat so'zlarni aytmay, fisqi fasod ishlar qilmay yurgan kishilar, xuddi onadan tug'ilganidek begunoh holga qaytadilar. Bu haqiqatni hajga boruvchi har bir kishi eng zarur narsalar qatori qalbiga singdirib olmog'i lozim. Hajodatda kishiga umrida bir marta beriladigan fursat. Undan har bir hoji unumli foydalanishi lozim. Buning uchun hajga jo'nashdan oldin haj safarida o'ziga lozim bo'lgan narsalarni yaxshilab o'rganib olmog'i kerak. Bandaga o'rganishi lozim bo'lgan narsalarning eng muhimlaridan biri ushbu hadisda zikr qilinmoqda. Hajni niyat qilgandan boshlab gunohlardan onadan tug'ilgan paytidagidek pok bo'lish harakatiga tushish lozim. Tayyorgarlik ko'rib olib, haj davomida biror og'iz fahsh so'zlarni aytmay, fisqi fasod qilmay yursa, inshaalloh o'sha banda murodiga yetadi. Haj qilish niyati ila ihrom bog'lagan kishi o'sha ondan boshlab to haj amallarini ado etib bo'lgunicha ibodatda bo'ladi. Har bir hoji ushbu haqiqatni bir lahza ham unutmasligi lozim. Buyuk sahobiy Anas ibn Malik radhiyallohu anhu ihrom bog'laganlaridan boshlab to haj amallarini bajarib bo'lgunlaricha biror og'iz behuda so'z aytmas edilar. Bu kishi bu borada hammaga o'rnak bo'lishlari kerak. Va anhu an-nabiy sallallohu alayhi va sallam qol: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة رواهما الخمسة إلا أبا داود ينوشك شدان رواية قرنده نبي صلى الله عليه وسلم تدلر عمردن كي ينك عمره اكسنين عرس دقن رسدرق كفارتر حج مبرورنين مكافته jannatdan boshqa narsa emas. Ikkisini bechovlaridan faqat Abu Dovud rivoyat qilmagan. Sharh. Bu rivoyatda ham umraning, ham hajning fazli haqida so'z bormoqda. keyingi umra o'zidan avvalgi umradan buyon sodir etilgan Alloh taoloning haqqiga oid bo'lgan ma'lum gunohlarning yuvilib ketishiga sabab bo'lar ekan. Agar hajji mabrur bo'lsa, uning mukofoti jannatdan boshqa narsa bo'lmas ekan. Hajji mabrur riyo va gunoh ishlardan xoli bo'lgan, saxiylik hamda husnuxulq ila ado etilgan hajdir. Haj qiladigan odam jannatga erishish uchun mislsiz katta imkoniyatga ega bo'ladi. Haj qiluvchi dinimizning 5 ruknidan biri bo'lgan ushbu ulkan ibodatni ado etish paytida riyo va gunoh ishlardan xoli bo'lsa, hajni saxiylik hamda husnuxulq ila ado etsa, mazkur va'da qilingan narsaga erishadi. Bu va oldin kelgan hadislardan haj ibodatining boshqa ibodatlar qatori odob-axloq masalasiga qanchalar bog'liq ekanini ko'ramiz. Musulmon inson bu ibodatni ado etish jarayonida o'zining odobi va axloqini sayqallash imkoniga ega bo'ladi. Baqolat Oisha radhiyallohu anha: Ya Rasululloh, naral jihada afzalal amali afala nujahid? Qala la, lakinna afzalul jihadi hajjun mabrurun. رواه البخاري والنسائي ولفظه ولكن أحسن الجهاد وأجمله حج البيت. عائشة رضي الله عنها: أي الله رسول جهاد نئين أفضل عمل دي بلمز جهاد قليلك ما دي ده يوق أما جهاد نئين أفضل بيتك حج در دي دلر. Buxoriy va Nasoiy rivoyat qilganlar. Nasoiyning lafzida lekin jihodning yaxshisi va go'zali hajji mabrurdir deyilgan. Sharh: Mahbub payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom o'zlarining bu muborak hadislarida haj ibodatini jihoddan ham yuqori darajaga qo'ymoqdalar. Avvalgi musulmonlarning barchasi eng afzal amalni qilish va eng ulkan savobni olish ishtiyoqi ila yonib yashar edilar. Mana, ularning vakilasi Oysha onamiz radhiyallohu anha Nabiyimiz alayhissalomdan: Ey Allohning rasuli, jihodni eng afzal amal deb bilamiz, jihod qilaylikmi? Deb so'radilar. Demak, ayollar jamoasi o'zlari o'rgangan oyati karimalar va hadisi shariflardan islomiy amallarning ichida eng afzali jihod degan xulosaga kelganlar. Ammo ular o'z bilarmonlik qilish dardidan xoli bo'lib, o'zlariga peshvo bo'lgan, o'zlaridan ilmli zotlardan so'ramay biror ish qilmaganlar. Bu safar ham Oysha onamiz o'zlari bilan o'zlari bilgan narsani, ya'ni ayol kishilarning ham eng afzal amalni qilish niyatida jihod qilishlari lozim yoki lozim emasligini yana bir bor aniqlab olish maqsadida so'radilar. Shunda Rasululloh alayhissalom: Yo'q, ammo jihodning afzali hajj mabrurdir, dedilar. Demak, ayollar jamoasiga haj qilish, haj borganda ham hajj mabrur qilish eng afzal jihod bo'la olar ekan. Nasaini lafzida: Lekin jihodning yaxshisi va go'zali baytga hajdir, deyilgan. Bu hadisi sharifdan hajji mabrur eng go'zal va eng yaxshi jihod ekani ma'lum bo'lmoqda. Shuning uchun haj qilish baxtiga muyassar bo'lgan har bir banda o'z hajjining hajji mabrur, riyo va gunoh ishlardan xoli, husnuxulq ila ado etilgan haj bo'lishi uchun harakat qilmog'i zarur. Va anha anin nabiy sallallohu alayhi va sallam qol: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وإنه لا يدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء. رواه مسلم والنسائي. ينوشك شدن رواية قلنا ده نبي صلى الله عليه وسلم ددلر: Arofat kunichalik Alloh bandani do'zaxdan ko'proq ozod qiladigan kun yo'qdir. Albatta, u zot yaqinlashib keladi va farishtalar oldida ular bilan faxrlanib: Ana ular nimani iroda qildilar, deydi, dedilar. Muslim va Nasai rivoyat qilganlar. Sharh. Bu hadisi sharifda Nabiy sallallohu alayhi va sallam haj kunlaridan biri bo'lmish Arafat kunining fazli haqida so'z yuritmoqdalar. Alloh taolo bandalarini dozoqdan eng ko'p ozod qiladigan kun Arafat kuni ekan. Chunki Arafatda turgan kishilar tavbani eng ko'p qiladigan kishilar bo'lib, ularning o'zlarini xor-zor tutishlarini ko'rib, Alloh taolo farishtalar oldida ular bilan faxrlanadi. Shuning uchun Arafatda turish baxtiga musharraf bo'lgan har bir banda o'sha kunning ulug' fazlidan bahramand bo'lib qolish uchun qattiq harakat qilishi kerak. Xuddi ana shu kuni u Alloh taolo dozoqdan ozod qilgan saodatmandlar jumlasidan bo'lib qolishi mumkin. Albatta, u zot yaqinlashib keladi va farishtalar oldida ular bilan faxrlanib, ana ular nimani iroda qildilar, deydi. Bu hodisa ham Arafat kuni bo'ladi. Alloh taolo farishtalari oldida hajga borgan bandalari bilan faxrlanadi. Bu hajning ulkan fazilati bo'lib, bu maqomga faqatgina haj qilgan bandalargina erishishi mumkin. An Abdulloh radhiyallohu anhu an-nabiy sallallohu alayhi va sallam qala: "Tabi'u baynal hajj val umrah, fa innahuma yanfiyan al-faqra wadh-dhunuba kama yanfi al-kiru" خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة رواه النسائي والترمذي وصححه عبد الله رضي الله عنه دان رواية قلناده نبي صلى الله عليه وسلم ددلر حجب لن عمرانه كتمكت قلين Albatta, xuddi bosqon temir, tilla va kumushning kirini ketkazganidek, ikkisi faqirlik va gunohlarni ketkazadi. Hajji mabrurning jannatdan boshqa savobi yo'q. Nasai va Tirmiziy rivoyat qilganlar. Tirmiziy sahih degan. Sharh: haddodlar, temirchilar, temir va boshqa ma'danlarning zangi va kirini yaxshilab ketkazish uchun bosqonni ketma-ket bosib, bolg'oni ustma-ust uradilar va maqsadlariga erishadilar. Guvohlarim yuvilsin, faqirlikdan qutulib boy bo'lay degan banda ham hajdan keyin umra qilsa, maqsadiga erishar ekan. Hajji mabrurning jannatdan boshqa savobi yo'q. Jannatni o'ziga savob, ya'ni mukofot qilib olishni istagan banda hajji mabrur qilishi lozim ekan. Ya'ni haj qilganda hayosiz gap-so'zlardan tiyilib, fisq fujurlardan xoli bo'lib, saxiylik va husni xulq ila haj qilmog'i kerak. Ana bin Sa'id radhiyallohu anhu an-nabiy sallallohu alayhi va sallam qol: "La yuhajjanna al-baytu va la yu'tamaranna ba'da khuruji Ya'juj wa Ma'juj." رواه البخاري في فضل الحرم أبو سعيد رضي الله عنه دان روايات قرنده نبي صلى الله عليه وسلم البتة البتة ياجوج ومعجوج من خروج دان كينهم بيتنا حج وأمرا قرنده ددلر بخاري حرم من فضل ده روايات قرن شر دمك Qiyomatning oxirgi alomatlari zohir bo'lgan pallalarda ham haj va umra ibodatlari to'xtamay davom etar ekan. Bu esa ularning juda ham fazilatli ibodatlar ekaniga yorqin dalildir. Islom ummati o'z boshidan juda og'ir kunlarni o'tkazgan, ammo har qanday sharoitda ham haj yoki umra ibodati to'xtab qolmagan. Hatto sir kelib Harami sharifning suvi ichi suvga to'lib qolganda ham kishilar suvda suzib, yog'ochga minib bo'lsa-da Baytullohni tavob qilishda davom etishgan. Ushbu satrlar muallifi mazkur tarzda tavob qilgan kishilar bilan shaxsan suhbatlashishga muyassar bo'lgan. Ulardan biri mashhur olim Muhammad Ali Sobuniydir. An Ummu Salamata radhiyallohu anha عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أو وجبت له الجنة رواه أبو داود وأحمد وابن ماجه نبي صلى الله عليه وسلم dediler kim Masjidul Aqsodan Masjidul Haromga haj yoki umra uchun ihrom bog'lasa uning avvalgi yu oxirgi gunohlari mag'firat qilinur yoki unga jannat vojib bo'lur dediler Abu Davud Ahmad Ibn Moja rivoyat qilganlar Sharh Bu hadisi sharifda Masjidul Aqsodan ihrom bog'lab Haj va umra qilish alohida fazilatga ega ekani ta'kidlanmoqda. Nabiy sallallohu alayhi va sallamdan nima uchun aynan shu ma'nodagi hadisi sharif kelganini alohida mulohaza qilishimiz lozim. Kaminaning fikricha bu bir payg'ambarlik mo'jizasidir. Ayni shu ma'noda

ketdi deganlar. Misr valilaridan biri ba'zi cherkovlarni buzib yubordi. Lays ibn Sa'd xalifaga maktub yozib, islom ruhiga xilof bo'lgan bid'at ishni qilgani uchun valini ishdan olishni talab qildi. Xalifa valini qilgan jinoyati uchun ishdan oldi. Lays ibn Sa'd yangi valiga buzilgan cherkovlarni qayta tiklashni va Misr masihiylarining hojati tushsa, yangi cherkovlar qurishni tavsiya qildi. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qiblalar haqida yaxshilik qilinglar deganlar. Shu bilan birga Misrdagi cherkovlarning ko'pi sahobalarning davridan buyon buzilmay turibdi. Bu kabi katta adatdagi sahobalarning ijmoi sunnatning o'rniga o'tadi. Ular Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan ta'lim olmagan narsalariga bunchalik ijmo qilmaydilar. Hazrat Umar ibn Xattob o'zidan keyin musulmonlar ham qaytarmasligi, cherkovlarda ibodat erkinligi va mustaqillik ta'minlashi uchun Baytul Maqdisdagi cherkovda namoz o'qimagan va Baytul Maqdis masihiylari ila ularning o'zlarini, mol-mulklarini, cherkovlarini va o'sha cherkovlarning vaqflarini, mollarini himoya qilish haqida shartnoma tuzgan. Sahobalar bunga guvoh bo'lganlar. Mana bu amal musulmonlar uchun oxirgi zamongacha ham, oxiri zamonda ham hujjatdir. Hadisi sharifda kim zibmiga azor bersa, men uning husumatchisiman deyilgan. Shuning uchun ham Umar Misrni fotihi Amr ibn Asga maktub yuborib, hazir bo'l. Tag'in Rasululloh sallallohu alayhi va sallam husumatching bo'lib qolmasinlar degan. Imom Lays ibn Sa'd cherkovlarni buzganlarga qarshi quyidagi oyatni ham hujjat qilib keltirgan. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Va man azlamu mimman mana'a masajidallohi an yuzkara fiha ismuhu va sa'a fi kharabiha. Allohning masjidlarida uning ismi zikr qilinishini man etgan va ularni buzishga harakat qilgandan ham zolimroq odam bormi? Bu oyat Baytul Maqdisni fath qilib, ibodatni man qilgan, cherkovni kuydirgan va masihilarni bitta ham qo'ymay kaltaklagan rumliklar haqida tushgan. Ushbu go'zal suratlarga o'xshash holatlar juda ham ko'p. Ularning barchasi nubuvvat nuridan bahramand bo'lganlardir. Bunday narsalardan faqatgina qalbi qotganlargina chetga chiqurlar. Allohning o'zi asrasin. Islomiy birodar, o'zingni o'zing terga. Agar imkoning bo'lsa, solihlarning kitoblaridan yaxshilarini ko'p o'qi. Buni eplay olmasang, ahli zikrlardan so'ra. Yoki senga Allohni eslatib, dunyodan ehtiyot qiladiganlarning suhbatini top. To'g'ri yo'lning alomati shariatga sabr ila ergashishdir. Iqtibos tugadi. G'uluvning zararlaridan. Nazratun Na'im fi makarimi axloqi nabiyil karim nomli ensiklopediyani yozgan ulamolar guruhi dinda g'uluvga ketishning zararlaridan jumladan quyidagilarni keltirgan. Birinchi, g'uluv Allohdan uzoqlashtiruvchi narsadir. Ikkinchi, g'uluv do'zaxni vojib qiluvchi narsadir. Uchinchi, g'uluv amaldan kesilish va unda bardavom bo'lmaslikka sababdir. To'rtinchi, g'uluv aqli zaiflikning dalilidir. Beshinchi, g'uluv shaytonning hukmiga tobe bo'lgan bo'lish eshigidir. Oltinchi, g'uluv johillikning dalilidir. Yetti, g'uluv fahmi ozlikning dalilidir. 8. G'uluv vasvasani keltirib chiqaruvchi omildir. 9. G'uluv yurakni siquvchi omildir. 10. G'uluv davomli xafachilikdir. G'uluvning turlari. G'uluv dinda haddan oshish ikki turga taqsimlanadi. Birinchisi amaliy g'uluv, ikkinchisi e'tiqodiy g'uluv. Amaliy g'uluv dinning amaliy qismiga oid narsalarda haddan oshish demakdir. Bu turdagi g'uluvda aqidaning daxli yo'q bo'ladi. Ya'ni e'tiqod asosida amalda haddan oshmagan bo'ladi. E'tiqodiy g'uluv deganda amalda emas, aqida masalasida haddan oshib g'uluvga ketish anglanadi. Bu kabi g'uluvning misollari ko'p.
ularni kelajakda o'rganamiz. Amaliy g'uluv. Bu turdagi g'uluvga hadislardan misol keltiraylik. Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qol: "Dakhala an-nabiy sallallahu alayhi va sallam fa idhan hablun mamdudun bayna as-sariyatayn. Fa qala ma hadha al-hablu? Qalu hadha hablun li Zainab. Idha fatarat ta'allaqat." فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حلوه ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليقعد رواه البخاري أنس بن مالك رضي الله عنه دان روايات قرنده نبي صلى الله عليه وسلم مسجدك كرب اكي استن أرسك تارتب قويرغن أرقان نكردلر و بقندق أرقان ددلر بو زينب نين أرقان charchab qolganida unga osiladi deyishdi. Shunda Nabiy sallallohu alayhi va sallam uni yechib tashlanglar. Kishi tetik turganda namoz o'qisin. Qachon charsasa uxlasin dedilar. Buxoriy rivoyat qilgan. Hafiz ibn Hajar bu hadisni sharhida bu hadisda ibodatda tejamkor bo'lishga targ'ib va unda chuqur ketishdan qaytariq bor degan. عن ابن عباس رضي الله عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذ هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم وليستظله وليقعد وليتم صومه رواه الخمسة ابن عباس رضي الله عنه دان روايات قلنده نبي صلى الله عليه وسلم خطبة قريات كان ادلر بردن افتاب ده تك ترغن ادام نكور قادلر و او حق ده سردلر بو ابو اسرائيل تك ترمقنه اترمس لكنه سايد اترمس لكنه gapirmaslikni, varoza tutishni nazr qilgan dedilar. Unga aytinglar, gapiraversin, soyada turaversin, o'tiraversin, varozasini tugal tutsin dedilar. Beshovlari rivoyat qilgan. Ushbu rivoyatning qahramoni Abu Isroil Quraysh qabilasining Bani Amir ibn Lu'ay urug'idan bo'lib, hadisi sharifda zikri kelgan narsalarni nazr qilgan edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam so'rab surishtirib, uning masalasidan xabardor bo'ldilar. Keyin esa bu ish bo'yicha shariat hukmini bayon qildilar. Abu Isroilning nazarida ham to'at, ham ma'siyat shariatda ko'rsatilmagan ish mavjud edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam unga ma'siyat bo'lgan gapirmaslik, soyada turmaslik, o'tirmaslik haqidagi nazrlar behuda ekanligi, ularni darhol to'xtatish lozimligini bayon etdilar. Aslida Alloh taologa to'atdan iborat bo'lgan roza ibodatini esa davom ettirishga amr qildilar. Amaliy g'uluv odatda yakka shaxslar tomonidan yo'lga qo'yiladi va uni qiluvchigagina zarar keltiradi. O'tgan ikki hadisda va amaliy g'uluv haqidagi boshqa dalillarda faqat yakka shaxslar haqida so'z boradi. E'tiqodiy g'uluv. E'tiqodiy g'uluvga ketgan tarofalar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning davrlarida ro'yobga chiqmagan bo'lsalar ham, ularning chiqishlari haqida payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam o'zlaridan hadisi shariflar vorid bo'lgan. Xavorijlar va dindan otilib chiquvchilar haqida Abu Sa'id radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. An Abi Sa'id radhiyallohu anhu yuwassiluhu ila Rasulillah sallallohu alayhi va sallam min al-Yaman bi dhahabatin lam tuhassal min turabiha fi adim maqrut فقسمها بين أربعة نفر بين عيينة ابن بدر والأقرع ابن حابس وزيد الخيل القمة على

فتاه. فقال رجل من اصحابه: كنا نحن احق بهذا من هؤلاء. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. فقام رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناشز الجبهة كث اللحية محلوق الرأس مشمر الإزار فقال: يا رسول الله اتق الله. فقال: ويلك، أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ قال. ثم ولى الرجل فقال خالد بن الوليد: يا رسول الله، ألا أضرب عنقه؟ قال: لا، لعله أن يكون يصلي. فقال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. قال. ثم نظر إليه وهو مقف فقال: إنه يخرج من ضيداء هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال: أظنه. قال: لئن أدركتموهم لأقتلنهم قتل ثمود. علي بن أبي طالب يمندن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء تبراغدن تزلمغن ينبت اللانا قرز إلى أشدنغن تيرغة صالب يبارد. بس أوزات أنه تورت كشي ويينا ابن بدر، الأقرع ابن حابس، زيد الخايل و القما ابن اولاسه arasida taqsimladilar. Shunda u zotning sahobalaridan bir kishi: ulardan ko'ra bunga biz haqli edik, dedi. Bas bu Nabiy sallallohu alayhi va sallamga yetdi va: menga ishonmaysizlarmi? Halbuki men osmondagi zotning ishonchlisiman. Menga ertayu kech osmonning xabari kelib turadi, dedilar. Shunda ko'zlari ichiga kirgan, ikki yanog'i bo'rtib chiqqan, do'ng peshona, ser soqol, taqir bosh va ishtonini shimarib olgan bir kishi o'rnidan turib: "Ey Allohning rasuli, Allohdan qo'rqing", dedi. "Sho'ring qurusin, yer ahlining Allohdan qo'rqishga eng haqlisi men emasmanmi?" dedilar. So'ngra haligi kishi ortiga qaytib ketdi. Shunda Xolid ibn Valid: "Ey Allohning rasuli, uning bo'yniga zarba beraymi?" dedi. "Yo'q, ehtimol u namoz o'qir", dedilar. "Qanchadan qancha namozxon tili bilan dilida yo'q narsani aytadi", dedi Xolid. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Albatta, men odamlarning qalbini teshib ko'rishga ham, qorinlarini yorib ko'rishga ham amr qilinmaganman", dedilar. So'ngra uzoq ketib borayotgan haligi kishining ortidan nazar sola turib: "Mana shuning jinsidan bo'lgan bir qavmlar chiqadi. Ular Allohning kitobini ko'p tilovat qiladilar, ammo u ularning bo'g'zidan nariga o'tmaydi. Ular dindan xuddi o'q kamondan chiqqanidek chiqadilar. Agar ularni topsam, albatta Samud qavmidek qatl qilardim", dedilar. Ushbu hadisi sharifda keyinchalik chiqib, dinda g'uluvga ketib, musulmonlar orasida fitna chiqaradigan toifa a'zolarining ba'zi ko'rinishlari, sifatlari va ishlari haqida ma'lumotlar ketmoqda. Ana shu ma'lumotlardan bir qismini o'rganamiz. Shunda ko'zlari ichiga kirgan, ikki yanog'i bo'rtib chiqqan, do'ng peshona, ser soqol, taqir bosh va ishtonini shimarib olgan bir kishi o'rnidan turib: "Ey Allohning rasuli, Allohdan qo'rqing", dedi. Ularning ko'zga ko'ringan sifatlaridan biri
musulmon yo'lboshchilar, ulamo va fuzolarga nisbatan behurmat bo'lish va o'zlarining yolg'on da'volari bilan ularning obro'sini to'kishga harakat qilish bo'ladi. Ushbu rivoyatda zikri kelayotgan namoyandalari ham Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni Alloh taolodan qo'rqmaslikda, adolat qilmaslikda ayblamoqda. E'tibor beringa, bir betayin nobakor Rasululloh sollallohu alayhi va sallamni ayblamoqda. Uning izdoshlari ham Nabiy sollallohu alayhi va sallamning merosxo'rlari bo'lmuş ulamolarga nisbatan shuningdek muomalada bo'ladilar. Ular Allohning kitobini ko'p tilovat qiladilar. Buni ham birovlardan ajrab turish uchun qiladilar. Chin qalbdan Alloh taolo uchun qilmaydilar. Tilovatni qiladilar. Ammo u ularning bo'g'izlaridan nariga o'tmaydi. Qalblariga yetib bormaydi. Uni anglab yetish va anglariga singdirishga urinmaydilar ham. Shuning uchun ular dindan xuddi o'q kamondan chiqqandek chiqadilar. Bir oz sabab topilsa bo'ldi. Tezda soqolini qirdirib, kiyimini o'zgartirib, hech narsani ko'rmagandek bo'lib turaveradilar. Agar ularni topsam, albatta Samud qavmidek qatr qilar edim. Chunki ular qayerda bo'lsalar ham fitna chiqaradilar va musulmonlarga katta zararlar yetkazadilar. وعنه قال بعث علي وهو باليمن بذهبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقسمها بين أربعة أيينة والأقرع وزيد الخيل وعلقمة فغضبت قريش فقالوا أيعطي صناديد نجد ويدعنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني إنما فعلت ذلك لأتألفهم فجاء رجل كث اللحية مشرف الوجنتين غائر العينين ناتئ الحييين محلوق الرأس فقال اتق الله يا محمد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن يطع الله إن عصيت أيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني ثم أدبر الرجل فاستأذن أحد القوم في قتله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من ضيضئ هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد رواهما الشيخان والترمذي يناوشكشدان روايات خدناد علي يمنده ترغنده ينبت اللانه تبراغه بلان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبارده بس وزاد انه تورت كشه ويينه الأقرع Zayd al-Khayl va al-Qamalar orasida taqsim qildilar. Bundan Qurayshliklar g'azabdilandilar va Najdning kattalariga berib, bizni tark qiladimi, deyishdi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, albatta men buni ularni ulfat qilish uchun qildim, dedilar. Keyin bir sersoqol, ikki yanog'i bo'rtib chiqqan, ko'zlari ichiga kirgan, peshonasi do'ng va soch qirilgan kishi kelib, Allohdan qo'rq, ey Muhammad, dedi. Agar men osiylik qilsam, Allohga kim itoat qiladi? U zot meni yer ahliga ishonadi-yu, sizlar menga ishonmaysizlarmi? Dedilar u zot. So'ngra haligi odam orqasiga qarab ketdi. Qavmdan biri uni qatl qilishga izin so'radi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mana shuning jinsidan bo'lgan bir qavmlar chiqadi. Ular Allohning kitobini ko'p tilovat qiladilar, ammo u ularning bo'g'izlaridan nariga o'tmaydi. Ular ahli islomni qatl qiladilar va ahli butlarni tark qiladilar.
Ular islomdan xuddi o'q kamondan chiqqanidek chiqadilar. Agar ularni topsam, albatta Ot qavmidek qatiqni qatr qilar edim, dedilar. Ikki shayx va Tirmiziy rivoyat qilishgan. Bu rivoyat o'zidan oldingisini to'ldirib kelmoqda va unga bir oz ravshanlik kiritmoqda. Ular ahli islomni qatr qiladilar va ahli butlarni tark qiladilar. Musulmonlar orasida fitna chiqargan va chiqarayotgan toifalarning holiga va tarixiga diqqat bilan nazar soladigan bo'lsak, bu ulkan haqiqat yaqqol namoyon bo'ladi. Ular doimo ahli islomga osiladilar. Boshqalar bilan ishlari bo'lmaydi. Balki ba'zi bir holatlarda ular musulmonmaslar bilan hamkorlik ham qiladilar. Va anhu qol: "Bayna nahnu ma'an nabiy sallallohu alayhi va sallam va huwa yaqsimu qasban ataahu dhul khuwaysira va huwa rajulun min bani tamim fa qol: Ya Rasululloh, i'dil." Fa qala Rasulullah sallallohu alayhi va sallam: "Waylak, wa man ya'dilu in lam a'dil? Qad ja'tu wa khasirtu, qad khibtu wa khasirtu in lam a'dil." Fa qala Umar ibn al-Khattab: "Ya Rasulullah, i'zan li fihi adrib unuqahu." Qala: "Da'hu, fa inna lahu ashaban yahqiru ahadukum salatahu ma'a salatihim wa siyamahu ma'a siyamihim yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu taraqiyahum yamruquna min al-Islam kama yamruqu as-sahmu min ar-ramya yunzaru ila nislihi فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر الى رصافه فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر الى نصبه الى نظيه فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر الى قززه فلا يوجد فيه شيء سبق الفرث والدم ايتهم رجل اسود عضديه مثل ثدي المرأة أو مثل البذعة تتدردر يخرجون على حين فرقة من الناس رواه الشيخان والترمذي يعني وشكشدان روايات قلنا ده بز نبي صلى الله عليه وسلم بلن برق ايدك ولزاد مال تقسم ليات كان ايدلار U zotning huzurlariga Zulxuvaysirga keldi. U Bani Tamimlik bir odam edi. Bas u: "Ey Allohning rasuli, adolat qiling", dedi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Shoring qursin. Men adolat qilmasam, kim adolat qiladi? Agar adolat qilmasam, noumid bo'libman, xusronga uchrabman", dedilar. Bas Umar ibn Xattob: "Ey Allohning rasuli, menga izn bering, uning bo'yniga zarba beray", dedi. "Uni tek qo'y. Albatta uning sheriklari bordir. Sizlardan biringiz ularning namozi oldida o'zining namozini, ro'zasi oldida o'zining ro'zasini haqir sanaydi. Ular Qur'on qiroat qilurlar, ammo bo'g'izlaridan nariga o'tmas. Islomdan kamondan o'q chiqqandek chiqurlar. O'qining uchiga nazar qilinsa, unda hech narsa topilmas. So'ngra o'q uchi qadargan joyga nazar solinsa, unda ham hech narsa topilmas. Keyin o'qni o'ziga nazar qilinsa, undan ham hech narsa topilmas. So'ng uning patiga nazar qilinsa, undan ham hech narsa topilmas. Holbuki u go'ngdan ham, qondan ham o'tgan edi. Ularning belgisi bir qora odam bo'lib, uning bilaklaridan birida ayolning mammasiga o'xshash yoki parcha go'shga o'xshash narsa bo'lib likkillab turadi. Ular odamlar tafriqaga tushganda chiqurlar", dedilar. Ikki shayx va Tirmiziy rivoyat qilishgan. Bu rivoyatda zikr qilinayotgan mol taqsimlash va unga bog'liq hodisalar Hunayn vodiyatidan keyin Jarona nomli yerda bo'lib o'tgan. Zulxuvaysira mashhur nobokorlardan birining ismi. U o'zining dushmanligi bilan mashhur bo'lgan. Bu rivoyatda mazkur fitnachi toifa a'zolarining boshqa sifatlari ham zikr qilinmoqda.
Sizlardan biringiz ularning namozi oldida o'zining namozini, ro'zasi oldida o'zining ro'zasini haqir sanaydi. Ular namoz o'qiganlarida sirtdan ko'rgan odam qoyil qoladigan qilib o'qiydilar. Ular roza tutganlarida sirtdan ko'rgan odam qoyil qoladigan qilib tutadilar. Hattoki sahobalar ularning namozi va ro'zasi oldida o'z namoz va ro'zalarini haqir sanaydigan bo'ladilar. Kezi kelganda eslab o'tilgan rivoyatlarda zikr qilingan salbiy sifatlarni ba'zilarini ro'yxatiga ko'z tashlab chiqaylik. Ular Allohning kitobini ko'p tilovat qiladilar, ammo u ularning bo'g'izlaridan nariga o'tmaydi. Ular dindan xuddi o'q kamondan chiqqandek chiqadilar. Uchinchi, ularni ko'zga ko'ringan sifatlaridan biri musulmon yo'lboshchilar, ulamo va fuzalolarga nisbatan behurmat bo'lish va o'zlarining yolg'on da'volari bilan ularning obro'sini to'kishga harakat qilish bo'ladi. To'rtinchi, ular ahli islomni qatl qiladilar va ahli butlarning tark qiladilar. Beshinchi, ular gapni go'zal gapirurlar, amalni yomon qilurlar. Oltinchi, ular Allohning kitobiga da'vat qilurlar, holbuki o'zlarida undan hech narsa yo'q. Ushbu va bu boradagi hadislarda kelgan yana boshqa sifatlarni o'zida jamlagan aqidada g'uluvga ketgan ilk toifa Hazrati Ali karramallohu vajhahuning davrida paydo bo'ldi. Masalani terrorroq tushunish uchun xavorijlar haqida bir oz bo'lsa-da so'zlab o'tishga to'g'ri keladi. Aslida xavorij so'zi xuruj, qarshi chiqishdan olingan bo'lib, ular Hazrati Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhuga qarshi chiqqanlari uchun shu nom bilan atalar edilar. Keyin ularning fikriy xurujlari yana ham ziyoda bo'ldi. Ular Hazrati Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhuni hakamlik ishini qabul qilganlari uchun kofir bo'ldi deb fatvo chiqarishdi. Ali ibn Abi Talib karramallohu vajhahu ular bilan turli yo'llarni ishga solib gaplashib ko'rdilar, nasihat qildilar, ammo foydasi bo'lmadi. Xavorijlar Hazrati Ali safardalik paytini g'animat bilib, yer yuzida katta fasod qildilar. Ular musulmonlarning begunoh qonini to'kib yo'l to'sarlik qilib, Alloh harom qilgan narsalarni o'zlariga halol hisoblashgan edilar. Ular o'ldirgan kishilar ichida Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sahobalari Abdulloh ibn Xabbob radhiyallohu anhu va u kishining homilador ayollari ham bor edi. Ishning tafsiloti quyidagicha bo'lgan edi. Xavorijlar guruh-guruh bo'lib shahar qishloqlarga chiqib, o'zlarining teskari tashviqotlarini olib borishni boshlagan edilar. Ular duch kelgan odamni to'xtatib, hakamlikni qabul qilish kufr bo'lmaganmidi? Ali hakamlikni qabul qilib gunohkor bo'lmadimi? U o'z gunohiga iqror bo'lib tavba qilmagunicha uning bay'ati va itoatidan xoli emasmizmi deb so'rashar edi. Kim ha deb javob bersa, uni qo'yib yuborishar edi. Kim yo'q deb javob bersa, uni o'ldirishar edi. Ular Abdulloh ibn Xabbob radhiyallohu anhu va u kishining ayollarini tutib qamab qo'yishdi. Aynan Abdulloh ibn Xabbob radhiyallohu anhu ularni birinchi bo'lib xavorij deb nomlagan edilar. Xavorijlar u kishidan payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning ba'zi hadisi shariflari haqida so'rashdi. U kishi ularga, men otamdan eshitganman. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, kelajakda fitna bo'ladir. Unda o'tirgan turgandan yaxshidir. Turgan yurgandan yaxshidir. Yurgan sa'y qilgandan yaxshidir, degan ekanlar dedi. Ular u kishidan Hazrati Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhu haqida so'radilar. U kishi yaxshi gaplarni aytdilar. Shunda xavorijlar g'azablanib Abdulloh ibn Habbob radhiyallohu anhu va u kishining ayollarini haydab keta boshladilar. Yo'lda ketayotib, xurma daraxtidan bir dona xurmo uzilib tushdi. Xavorijlardan biri uni olib og'ziga solish bilan boshqasi unga qarab, egasidan so'ramay turib yoki narxini bermay turib yeysanmi deb baqirdi.
Narigisi shosha-pisha og'zidagi xurmoni olib qo'ydi va qattiq nadomat qilib istig'for ayta boshladi. Ular bir necha qadam yurib turib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sahobalari Abdulloh ibn Xabbob radhiyallohu anhuni huzur qilib so'ydilar. So'ngra u kishining ayollariga tashlandilar. Ayol radhiyallohu anha, men homiladorman, Allohdan qo'rqinglar deb yolbarsa ham, xavorijlarning burunlariga pashsha qo'ngancha ham ta'sir qilmadi. U ayolni ham bo'g'izladilar. Bu ikki ulug' insonning aybi Hazrati Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu to'g'risida o'sha paytda dunyodagi eng afzal musulmon haqida to'g'ri gapni aytganlari edi. O'z-o'zidan bir dona xurmoni izinsiz yemoqni gunoh hisoblangan yerida ikki ulug' insonni, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sahobasini va u kishining homilador ayolini rost gapni aytgani uchun tap tortmay bo'g'izlab tashlaydigan xavorij degan maxluqlar kimlar o'zi degan savol paydo bo'ladi. Aslida xavorijdan ta'lim tarbiya ko'rmagan, ammo dindorlikni cho'qqisiga chiqqanlik da'vosini qiluvchi shaxslar bo'ladi. Ularning ilmi bo'lmagani uchun o'zining kamchiligini ozgina bilgan narsasini mahkam tutib haddan oshish va boshqalarni nuqsonda ayblash ila xasbo'shlashga o'tadilar. Ali ibn Abu Talib karramallohu vajhahu davrlarida bosh ko'targan birinchi xavorijlar asosan sahrolik, tarbiyasiz daydilar va qalbi qasovatlik, mag'or bosgan arobiylardan iborat edi. Ularda odob, axloq, hilm va bosiqlik kabi narsalardan asar ham yo'q edi. Ilmlari bo'lmagani uchun ko'proq o'zlariga yoqib qolgan narsaga mahkam yopishishga o'tar edilar. Xuddi ana o'sha omillar xavorijlarni Hazrati Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhu ning eng ashaddiy tarafdorligidan eng ashaddiy dushmanlariga aylantirgan edi. Islom aqida bobida ham, ibodat bobida ham, o'zini tutish bobida ham va boshqa boblarda ham mu'tadillikka asoslangan. Bundoq mu'tadillikni chegarasini bilish uchun esa asosli ilmiy mezon kerak. Ana o'sha asosli mezonga ega bo'lish uchun esa islomiy ilmlarning barchasini asl manbalaridan, yetuk va taqvodor ulamolardan to'liq o'rganish kerak. Bu narsalarga odob, axloq, hilm va bosiqlik va hamda har bir narsaning o'z o'rnida to'g'ri baholay bilish omillari qo'shilgandagina o'ng yoki so'lga burilib harakat jari yoqasiga kelib ketib qolish xavfini oldi olingan bo'ladi. Aqidada haddan oshib ulug'ga ketishning oqibati juda yomon bo'ladi. Bu ish ko'pchilikni boshiga balo ofat soladi. Ulamolarimiz hozirgi kunda musulmonlarning boshiga tushayotgan ko'plab balo ofatlarning sabablaridan biri xuddi shu aqidada g'uluvga ketgan zamon javhavorijlari ekanini tasdiqlaydilar.

0: İslam Uz Radyosu. Dinleyin, tefekkür kılın, bilmeyenlerinizge cevap alın.
1: Hikmatli şiir, hayrat ve hidayet manbayı. Ko'ngil oromi uchun qalb tuhfasidir. Diyonat sadolarini İslam Uz radyosida tinglaysiz.

0: Hikmatli she'r, hayrat va hidoyat manbai. Ko'ngil oromi uchun qalb tuhfasidir. Diyonat sadolarini Islom o'z radiosida tinglang.
1: Ey tuproq aro yotgan maxluqotlar afzali, vodiylarni yayratgan vujudingiz hidlari, siz yotgan bu ravzaga jonginam fido etgum, unda yotibdur iffat, jo'martlik, karam butun. Oyoqlar sirot uzra toyib ketguvchi kunda, shafoat etib bizga siz siylaysiz u kunda, yoningizda yoturlar ikki birodaringiz, unuta olmas dillar, sodiq sohiblaringiz. Salom bo'lsin sizlarga, yozar qalam bitguncha, salom yetsin sizlarga, toki olam bitguncha.
0: Hikmatli she'r, hayrat va hidoyat manbai. Ko'ngil oromi uchun qalb tuhfasidir. Diyonat sadolarini Islom o'z radiosida tinglang. Qisqa satrlardagi tafakkur xulosalarini Islom o'z radiosida tinglang.
2: Luqmon hakim o'g'liga dedi: "O'g'lim, istig'forni ko'paytir. Allohning shunday bir fayzu rahmatlari borki, ularga istig'for aytadiganlargina erisha oladilar."

0: o'zi o'qigan.
1: Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Vassolatu vassalamu ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan va in shi'ta ja'altal hazna sahlan bi qudratika ya arhamar rahimin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Azizlar, e'tiboringizga Hadis va hayot silsilasining 10-chi juz'i bo'lmuş Haj kitobining ovoz nusxasini taqdim etishga ijozat bergaysiz. Alloh subhanahu va taolo bu ishni bizga o'zi oson aylasin, yaxshilik bilan bitishini nasib etsin, barchamizga manfaatli bo'lishini ta'minlasin. Bismillah.

maqsadiga erishar ekan. Hajji mabrurning jannatdan boshqa savobi yo'q. Jannatning o'ziga savob, ya'ni mukofot qilib olishni istagan banda hajji mabrur qilishi lozim ekan. Ya'ni haj qilganda hayosiz gap-so'zlardan tiyilib, fisq fujurlardan xoli bo'lib, saxiylik va husni xulq ila haj qilmog'i kerak. Ana bin Sa'id radhiyallohu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحجن البيت ولا يعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج رواه البخاري في فضل الحرم أبو سعيد رضي الله عنه دان روايات كرنده نبي صلى الله عليه وسلم البتة Ya'juj va Ma'jujning xurujidan keyin ham baytni haj va umra qilinadi, dedilar. Buxoriy Haramning fazlida rivoyat qilgan. Sharh. Demak, qiyomatning oxirgi alomatlari zohir bo'lgan pallalarda ham haj va umra ibodatlari to'xtamay davom etar ekan. Bu esa ularning juda ham fazilatli ibodatlar ekaniga yorqin dalildir. Islom ummati o'z boshidan juda og'ir kunlarni o'tkazgan, ammo har qanday sharoitda ham haj yoki umra ibodati to'xtab qolmagan. Hatto sel kelib, Haram-i Sharifning suvi ichi suvga to'lib qolganda ham kishilar suvda suzib, yog'ochga minib bo'lsa-da Baytullohni tavob qilishda davom etishgan. Ushbu satrlar muallifi mazkur tarzda tavob qilgan kishilar bilan shaxsan suhbatlashishga muyassar bo'lgan. Ulardan biri mashhur olim Muhammad Ali Sobuniydir. Ana Ummu Salamah radhiyallohu anha an-nabiy sallallohu alayhi va sallam qol: "Man ahalla bihajjatin aw umratin min al-masjid al-aqsa ila al-masjid al-haram" غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أو وجبت له الجنة رواه أبو داود وأحمد وابن ماجه نبي صلى الله عليه وسلم dediler kim مسجد الأقصادن مسجد الحرامجا حاج يك أمر أشن إحرام بغلسة ونين أولغي وآخرغي قناخلار مغفرت قلنور yoki unga jannat vojib bo'lur, dedilar. Abu Davud, Ahmad, Ibn Moja rivoyat qilganlar. Sharh. Bu hadisi sharifda Masjidul Aqsodan ihrom bog'lab, haj va umra qilish alohida fazilatga ega ekani ta'kidlanmoqda. Nabiy sallallohu alayhi va sallamdan nima uchun aynan shu ma'nodagi hadisi sharif kelganini alohida mulohaza qilishimiz lozim. Kaminaning fikricha, bu bir payg'ambarlik mo'jizasidir. Ayni shu ma'noda bizning kullarimizga kelib, o'zini namoyish qildi. Hozirda Masjid Aqsodan ihrom bog'lab, haj yoki umra qilish mashaqqatli va sharafli ishga aylandi. Haqiqatda ham Masjidul Aqsodan ihrom bog'lab, haj yoki umra qilish oldingi va keyingi gunohlarning mag'firat etilishiga sabab bo'ladigan va jannatni vojib qiladigan ishga aylanib bormoqda. Valinnasai vafdullohi salasa al-g'ozi val-hajju val-mu'tamiru. Nasaiyning rivoyatida Allohning mehmonlari uchtadir: g'ozi, hoji va umra qiluvchi, deyilgan. Sharh. Bu rivoyatdan ham haj va umra fazilatli ibodatlar ekani ochiq ko'rinib turibdi. Ushbu hadisi sharifda haj va umra ibodatlarini ado etuvchi mu'min g'oziga tenglashtirilmoqda. Albatta, har bir hoji va umra qiluvchi o'zi ado etayotgan haj yoki umra ibodatining qanchalik ulug' ibodat ekanligini anglab yetmog'i va ularning qadrini bilmog'i lozim. An Jabir radhiyallohu anhu anna an-nabiy sallallohu alayhi va sallam

ichdimi, ichmadimi, uning o'zi yaxshi biladi, dedi. Nabiy zichadigan bir guruh ilmli kishilar haqida bu ishlari yaxshi emas, ammo yaxshiliklarini ham yumas, degan. Bularning barchasi dinning chuqur anglashdir. Bag'rikenglikdagi nabaviy merosdir. Parhezgorlik va bandalar haqida Allohdan qo'rqishdir. Ibn Hazmning bag'rikengligi. Imom Ibn Hazm jiddiylik bir oz dilxushlik bilan to'g'ri bo'ladi. Birovning dilxushlikdan butkullay voz kechishi joiz emas. Jiddiy ishlarni qarshi olish uchun nafsni baquvvat qilishga dilxushlik zarur. Doimiy vazvin va og'ir bo'lish dinda yo'q. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hazillashar va haddan boshqani aytmas edilar. Shuningdek, Imom Ali ham der edi. Lays ibn Sa'dning bag'ri kengligi. Imom Lays ibn Sa'd ahli Misr va Nubaning faqihi laqabini olgan edi. Bu imomning kitoblarini zoyi bo'lishiga musulmonlar ommasi va musulmon ulamolar, mo'g'ullar, Dajla va Furot daryolariga oqizgan kitoblarning zoyi bo'lganidan ko'proq xafa bo'lganlar. Fuqaholardan biri u kishi haqida Lays Molikdan ko'ra faqihroq edi, ammo Molikning nasibasi bor ekan, degan. Lays ibn Sa'd vafot etganda, o'sha asrning barcha faqihlari mahzun bo'lganlar. Musulmonlar faqihlarning ulug'i ketdi, deganlar. Misr valilaridan biri ba'zi cherkovlarni buzib yubordi. Lays ibn Sa'd xalifaga maktub yozib, islom ruhiga xilof bo'lgan bid'at ishni qilgani uchun valini ishdan olishni talab qildi. Xalifa valini qilgan jinoyati uchun ishdan oldi. Lays ibn Sa'd yangi valiga buzilgan cherkovlarni qayta tiklashni va Misr masihiylarining hojati tutsa, yangi cherkovlar qurishni tavsiya qildi. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qiblar haqida yaxshilik qilinglar, deganlar. Shu bilan birga Misrdagi cherkovlarning ko'pi sahobalarning davridan buyon buzilmay turibdi. Bu kabi katta adatdagi sahobalarning ijmoi sunnatning o'rniga o'tadi. Ular Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan ta'lim olmagan narsalariga bunchalik ijmo qilmaydilar. Hazrati Umar ibn Xattob o'zidan keyin musulmonlar ham qaytarmasligi, cherkovlarda ibodat erkinligi va mustaqillik ta'minlashi uchun Baytul Maqdisdagi cherkovda namoz o'qimagan va Baytul Maqdis masihiylari ila ularning o'zlarini, mol-mulklarini, cherkovlarini va o'sha cherkovlarning vaqflarini, mollarini himoya qilish haqida shartnoma tuzgan. Sahobalar bunga guvoh bo'lganlar. Mana bu amal musulmonlar uchun oxirgi zamongacha ham, oxiri zamonda ham hujjatdir. Hadisi sharifda kim zibmiga azor bersa, men uning husumatchisiman, deyilgan. Shuning uchun ham Umar Misrni fotihi Amr ibn Asga maktub yuborib, hazir bo'l, tag'in Rasululloh sallallohu alayhi va sallam husumatching bo'lib qolmasinlar, degan. Imom Lays ibn Sa'd cherkovlarni buzganlarga qarshi quyidagi oyatni ham hujjat qilib keltirgan. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهُ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَ اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا Allah'ın masjidlerinde onun ismi zikir kılınışını men etken ve onların buzuşka hareket kılgenden hem zalim rak adam var mı? Bu ayet, Baytul Maqdis'ni fethi kılıp ibadetini men kılgen, çirkeğini küydürgen ve masihilerini bitti hem koymayı kertekleken rumliklar haqida tushgan. Ushbu go'zal suratlarga o'xshash holatlar juda ham ko'p. Ularning barchasi nubuvvat nuridan bahramand bo'lganlardir. Bunday narsalardan faqatgina qalbi qotganlargina chetga chiqurlar. Allohning o'zi asrasin. Islomiy birodar, o'zingni o'zing terga. Agar imkoning bo'lsa, solihlarning kitoblaridan yaxshilarini ko'p o'qi. Buni eplay olmasang, ahli zikrlardan so'ra, yoki senga Allohni eslatib, dunyodan ehtiyot qiladiganlarning suhbatini top.
Doğru yolunun alameti şeriyetke sabr ile ergeşiştir. İktibas tügede. Gulunun zararlarından. Nazratun Naim fi makarimi ahlaqı Nabiyyil Kerim namli ensiklopediyani yazgan ulamalar guruhu dinde guluvga ketişinin zararlarından cümleden quyidagilarni keltirgan. Birinchi, guluv Allohdan uzoqlashtiruvchi narsadir. Ikkinchi, guluv dozaxni vojib qiluvchi narsadir. Uchinchi, guluv amaldan kesilish va unda bardavom bo'lmaslikka sababdir. To'rtinchi, guluv aqli zaiflikning dalilidir. Beshinchi, guluv shaytonning hukmiga tobi bo'lgan bo'lish eshigidir. 6. Gulu cahilliknin dalilidir. 7. Gulu fahmi azliknin dalilidir. 8. Gulu vesvesani keltirip çıkaruvchi omildir. 9. Gulu yurakni siquvchi omildir. 10. Gulu davomli xafachilikdir. Guluvning turlari. Gulu dinda haddan oshish 2 turga taqsimlanadi. Birinchisi amaliy gulu, ikkinchisi e'tiqodiy gulu. Amali gulu dinning amali qismiga oid narsalarda haddan oshish demakdir. Bu turdagi guluda aqidaning daxli yo'q bo'ladi. Ya'ni e'tiqod asosida amalda haddan oshmagan bo'ladi. E'tiqodiy gulu deganda amalda emas, aqida masalasida haddan oshib guluga ketish anglanadi. Bu kabi guluning misollari ko'p. Ularni kelajakda o'rganamiz. Amali gulu. Bu turdagi guluga hadislardan misol keltiraylik. Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qol: Dakhala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fa idhan hablun mamdudun bayna as-sariyatayn. Fa qala ma hadha al-hablu? Qalu hadha hablun li Zainab. Idha fatarat ta'allaqat. Fa qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam: La hulluhu. لِيُسَلِّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ فَإِذَا فَتَرَ فَلْيَقْعُدْ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. Anas ibn Malik radıyallahu anhudan rivayet qilinadi. Nabi sallallahu aleyhi ve sellem masjidga kirib ikki ustun orasiga tortib qo'yilgan arqonni ko'rdilar va bu qandoq arqon dedilar. Bu Zaynabning arqoni, charchab qolganida unga osiladi deyishdi. Shunda Nabi sallallohu alayhi va sallam uni yechib tashlanglar. Kishi tetik turganda namoz o'qisin. Qachon charsasa uxlasin dedilar. Buxoriy rivoyat qilgan. Hafiz ibn Hajar bu hadisni sharhida bu hadisda ibodatda tejamkor bo'lishga targ'ib va unda chuqur ketishdan qaytariq bor degan. An ibn Abbas radhiyallohu anhu qol: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذ هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه رواه الخمسة. ابن عباس رضي الله عنه دان روايات قلنده. نبي صلى الله عليه وسلم خطبة قريات كان ادلر. بردن افتاب ده تك ترغن ادام نكورو قادلر و او حق ده سردلر. بو ابو اسرائيل تك ترمقنه اترمس لكنه سايده ترمس لكنه گفرمس لكنه varoza tutishni nazr qilgan dedilar. Unga aytinglar, gapiraversin, soyada turaversin, o'tiraversin.

rasululloh sollallohu alayhi vasallam albatta men odamlarning qalbini teshib ko'rishga ham qorinlarini yorib ko'rishga ham amr qilinmaganman dedilar. So'ngra u zot ketib borayotgan haligi kishining ortidan nazar sola turib, mana shuning jinsidan bo'lgan bir qavmlar chiqadi. Ular Allohning kitobini ko'p tilovat qiladilar, ammo u ularning bo'g'zidan nariga o'tmaydi. Ular dindan xuddi o'q kamondan chiqqanidek chiqadilar. Agar ularni topsam, albatta Samud qavmidek qatl qilardim, dedilar. Ushbu hadisi sharifda keyinchalik chiqib, dinda g'uluvga ketib, musulmonlar orasida fitna chiqaradigan toifa a'zolarining ba'zi ko'rinishlari, sifatlari va ishlari haqida ma'lumotlar ketmoqda. Ana shu ma'lumotlardan bir qismini o'rganamiz. Shunda ko'zlari ichiga kirgan, ikki yanog'i bo'rtib chiqqan, do'm peshona, ser soqol, taqir bosh va ishtonini shimarib olgan bir kishi o'rnidan turib, "Ey Allohning rasuli, Allohdan qo'rqing," dedi. Ularning ko'zga ko'ringan sifatlaridan biri musulmon yo'lboshchilar, ulamo va fuzolarga nisbatan behurmat bo'lish va o'zlarining yolg'on da'volari bilan ularning obro'sini to'kishga harakat qilish bo'ladi. Ushbu rivoyatda zikri kelayotgan namoyandalari ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni Alloh taolodan qo'rqmaslikda, adolat qilmaslikda ayblamoqda. E'tibor beringa. Bir betayin nobakor Rasululloh sollallohu alayhi va sallamni ayblamoqda. Uning izdoshlari ham Nabiy sollallohu alayhi va sallamning merosxo'rlari bo'lmish ulamolarga nisbatan shuningdek muomalada bo'ladilar. Ular Allohning kitobini ko'p tilovat qiladilar. Buni ham birovlardan ajrab turish uchun qiladilar. Chin qalbdan Alloh taolo uchun qilmaydilar. Tilovatni qiladilar. Ammo u ularning bo'g'izlaridan nariga o'tmaydi. Qalblariga yetib bormaydi. Uni anglab yetish va onglariga singdirishga urinmaydilar ham. Shuning uchun ular dindan xuddi o'q kamondan chiqqandek chiqadilar. Bir oz sabab topilsa bo'ldi. Tezda soqolini qirdirib, kiyimini o'zgartirib, hech narsani ko'rmagandek bo'lib turaveradilar. Agar ularni topsam, albatta Samud qavmidek qatl qilar edim. Chunki ular qayerda bo'lsalar ham fitna chiqaradilar va musulmonlarga katta zararlar yetkazadilar. Va anhu qol. Ba'atha Aliyun va huwa bil Yaman bizahabatin ila an-nabiy sallallohu alayhi va sallama. Fa qasamaha bayna arba'atin Uyaynata wal Aqra'i wa Zaydin al-Khayli wa Alqamata. Fa ghadibat Quraysh fa qalu أيعطي صناديد نجد ويدعنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني إنما فعلت ذلك لأتألفهم فجاء رجل كث اللحية مشرف الوجنتين غائر العينين ناتئ الحييين محلوق الرأس فقال اتق الله يا محمد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن يطع الله إن عصيت أي أمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني ثم أدبر الرجل فاستأذن أحد القوم في قتله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من ضيضئ هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد رواهما الشيخان والترمذي ينا أشكشدان روايات خدنا ده علي Yamanda turganida yombi tilloni tuprog'i bilan Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga yubordi. Bas
Uzat onu 4 kişi Uyeyne, Al-Aqra, Zeyd Al-Khayl ve Al-Khamalar arasında taksim kıldılar. Bundan Kureyşlikler kazandılandılar ve Necd'nin kettelerine berib bizni tark edeme deyişti. Şunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elbette men bunu ularını ulfat kılış üçün kıldım dediler. Keyin bir sersakal iki yanağı bortup çıkan, közleri içige kirgen, peşanesi don ve saç kırılgan kişi kelip Allah'tan kork ey Muhammed dedi. Eğer men asilik kılsam Allah'a kim itaat kıladı? O zat beni yer ahlige işenadiyu, sizler menge işenmeysizler mi? Dediler o zat. Sonra haligi adam arkasige karab gitti. Kavundan biri onu katır kılışge izin soradı. Şunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mana şunun cinsiden borgan bir kavumlar çıkadı. Ular Allah'ın kitabını kovup tilavat kıladılar. Ama o ularının boğuzlarından nariga ötmeydi. Ular ahli İslam'ını katıl kıladılar ve ahli butlarını tark kıladılar. Ular İslam'dan huddu ok kemandan çıkkan idek çıkadılar. Agar ularını topsam, elbette ad kavmidek katıl kılardım dediler. İki şeyh ve Tirmizi rivayet kılışken. Bu rivayet özden aldengisini toldurup gelmekte ve onge bir az

0: demak o'g'illarni iqtisodiy jihatdan qiynalib qolgan kishilarni majburlash, bu mutlaqo noto'g'ri narsa hisoblanadi. Haj odamlarni hajga bordi deyishlari uchun yoki necha marta borganligini maqtashi uchun joriy qilingan ibodat emas. Balki haj, avvalgi aytganimizdek, puli moli ko'p, sog'lig'i yaxshi, ayol kishi bo'lsa mahrami bor kishilarni, demak, farz uchun borishi, umrida bir marta farz bo'lishi lozim olobud. Buni hamma kitoblarda, demak, tayinlab qo'yilgan. Demak, bu savol berayotgan birodarlarimizga, onaxonlariga tushuntirish kerak bo'ladi. Odob bilan, onajon, bizi imkonimiz bo'lganda qildik. Mana farz ibodatingizni qilib keldingiz. Bir marta nafil hajga ham borib keldingiz. Endi hozir qo'limiz bir oz qisqa bo'lib turibdi. Borishingiz shart emas ekan. Borishingiz u demak farzligi tugabdi. Shuning uchun bizga bir imkon bersangiz degan ma'noda uzrlarini aytsa, onaxon ham bu uzrni tushunsalar, ana shu narsaga demak yaxshi bir insof bilan qarasalar, o'g'illarini qiynamasalar nihoyatda yaxshi bo'lar edi.
1: Azizlar, siz Hikmatli dunyo deb nomlangan dasturimizni tingladingiz.
2: Islom UZ radiosi. Ilm va tafakkur saodati tomon yana bir qadam.
1: Juma ma'ruzalari.
3: Juma mavizalari.
4: O'zingiz va ahlingizni do'zaxdan saqlang.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi robbil alamin. Ala ma alhama va allama min al-ilmi ma lam na'lam. Vassalatu vassalamu ala khayri khalqihi Muhammadin nabiyyil akram. المبعوث الى سائر الامم بالشرع الاقوم والمنهج الاحكم صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حق سبحانه وتعالى قران كريم ده مرحمت خلده اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم يعني ايمان keltirgan mu'min bandalar o'zingizni va ahlingizni ahldan murod ayol ayoli, farzandlari, xodimlari, o'zingizni va ahlingizni olovi odam va toshlardan bo'ladigan do'zaxning olovidan, azobidan saqlangizlar. U alamlik do'zax olovining ustida darg'azab, qo'pol, shafqatsiz azob farishtalari turadi. Ularning soni 19 tadan iborat. Ular Alloh ularga buyurgan narsada Allohga osiy bo'lmaydilar. Va Alloh ularni nimaga buyursa, uni bekami ko'z bajaradilar degan mazmundagi oyati karima. Bu oyati karimada har bir insonni, har bir ota-onani, farzandlarini va o'zini, ahlini do'zaxning azobiga sazovor qiladigan har qanday mudhish jinoyatlardan, yomonliklardan saqlashlik uchun harakat qilmoqligiga katta targ'ib bor. O'zingizni va ahlingizni do'zaxning azobidan saqlang degan sodda bir ma'noni olsak bo'ladi. Uning olovi odam va toshlardan iborat deganda odamlardan murod kuffarlar. Kuffarlar Allohni inkor qiladiganlar. Toshlardan murod esa but sanamlar o'sha vaqtda toshlardan qilingan edi. Ularga ibodat qilinib Allohga shirk keltirilganligi uchun do'zax olovlari o'sha shirk qilguvchi odamlar va ibodat qilingan shirk asoslari bo'lmuş but sanamlar yasalgan toshlardan iborat bo'ladi. Bu azobning o'zi yetarlik, lekin Alloh subhanahu va taolo azobni kuchaytirib, uning tepasida do'zax farishtalarini sifatlayapti qo'polligi bilan, shafqatsiz

Zübaral Hadid, menge temir parçalarını keltirin, dedi. Yani, adamlarını temir tapıp gelişke buyurdu. Ular alıp gelgen temir parçalarını, oşa iki tağ orasıga toplata başladı. Hatta izâ sâve beyne sadafeyni qalan fuhu. Nihayet, iki tağ tamamları ile beraberleşken de demirinler, dedi. Yani temir parçalarını toplayıp, iki tağ arasını toldurdular. Ondan keyin Zulkarnay baskanlar bilen dem vurup temirlerini kızıtıp, eritişke kiritişti. Hatta izâ ce'alehu nâran qâle duni ufrig aleyhi qitran. Nihayet o top temirini otka eylentirgeç, alıp gelinler, üstüden mis koyamam, dedi. Yani, İki tağ arasıga toplangan temirini baskallar bilen dem urup alengelatıp, eritip alav haliga keltirdiler. Ana şunda Zulkarnayn adamlariga endi eritilgan mis alim kelinglar, alav bolup temir, turgan temir üstüden kuyaman dedi. Mis aralashgan temir yanada mustahkam bolishi yakında keşf etildi. Demak, oşa zamanda hem Zulkarnayn, Allah onga bergan ilim arkali bu sırrını yaxshi bilgan va juda mustahkam devar kurup, haligi qavmning Ya'juj va Ma'jujning hujumlaridan saqlanishiga yordam bergan. Famastau an yazharuhu va mastata'u lahu naqban. Bas, ular uni ustiga chiqa olmadilar. Uni teshib ham o'ta olmadilar. Ya'ni Ya'juj va Ma'jujlar Zulqarnayn qurgan radim devor to'siq ustiga chiqa olmadilar va ular uni teshib ham o'ta olmadilar. Zulqarnaynga Ya'juj va Ma'jujdan shikoyat qilib yordam so'ragan qavmlar omonlikka erishdilar. Zulqarnayn ishni juda ham puxta amalga oshirgan edi. Imom Ahmad ibn Hanbal radhiyallohu anhu, Sufyon as-Savri radhiyallohu anhudan qilgan rivoyatda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning zavjayi mutahharalari Ummul mu'minin Zaynab binti Jahsh onamiz quyidagilarni aytadilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uylaridan yuzlari qizargan hollarida arablarning holiga yaqinlashgan yomonlikdan voy bo'lsin, bugun Ya'juj va Ma'juj radmi saddidan mana shuncha ochildi, deb turdilar. Bosh va ko'rsatkich barmoqlarini halqa qilib ko'rsatdilar. Men, ey Allohning rasuli, ichimizda ahli solihlar bo'la turib halok bo'lamizmi, dedim. Ha, agar yomonlik ko'paysa, dedilar u zot. Shuningdek Imom Muslim, Imom Tirmiziy, Imom Ibn Moja, Imom Ahmad va Imom Abu Dovudning rivoyatlarida ham Ya'juj va Ma'juj haqida xabarlar kelgan. Alloh taolo Anbiyo surasida quyidagilarni aytadi. Hatta iza futihat Ya'juj va Ma'juj va hum fi kulli hadabin yansilun va iqtaraba al-va'dul haqq fa iza hiya shaxisatun absarul ladina kafaru يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ Nihayet, Ya'juj va Ma'juj açılıp, ular her bir tepeliklerden akıp kirgelleri de ve haq va'da yakınlaşgendegi halini körsen, küfür kirtirgenlerinin közleri çakçayıp, halimizge vay, bizler bundan gaflette idik, yok, bizler zulüm kırgıçlar idik, derler. Kehf surasida aytib o'tilganidek, qiyomatning alomatlaridan biri Zulqarnayn qurgan sadd to'g'on ochilib, Ya'juj va Ma'jujlar chiqib ketishidir. Ushbu oyatda nihoyat Ya'juj va Ma'juj ochilib, ular har bir tepaliklardan oqib kirganlarida deb aytilmoqda. Demak, ular juda ko'p bo'lib, ko'pliklaridan yurganlarida xuddi sel oqqandek oqib kirar ekanlar. Va haq va'da yaqinlashgandagi holini ko'rsang, ya'ni qiyomat qoyim bo'lgandagi holini ko'rsang, uni dahshatidan, qo'rqinchi va azobidan kufr keltirganlarning ko'zlari chaqchayib, ya'ni qatib qoladi. Ko'zlarini yuma olmaydilar. Ayni paytda o'z hollariga yig'lay boshladilar. Holimizga voy. Bizlar bundan g'aflatda edik. Ya'ni qiyomat qoyim bo'lib, hamma qayta tirilib so'roq savol, hisob kitob, jazo mukofot bo'lishidan g'aflatda edik. Bunday bo'lishini o'ylab ko'rmagan edik. Yo'q, bizlar zulm qilguvchilar edik, derlar. Yo'q, biz g'aflatda emas edik. Balki bilib turib tayyorgarlik ko'rmagan edik. Ishonmagan

edik, zulm qilgan edik derlar. Aqoid ilmi ulamolarimiz Ya'juj va Ma'juj haqidagi oyati karima va hadisi shariflarni mukammal o'rganishib, quyidagi xulosani aytadilar. Ya'juj va Ma'juj juda ko'p sonli bir qavm bo'lib, ularning chiqishlari qiyomatning alomatlaridan bir alomatdir. Ular yer yuzini fasodga va xarobaga to'lg'azadilar. Ularning qachon chiqishini esa Alloh taoladan boshqa hech kim bilmaydi. Quyoshning mag'ribdan chiqishi. Quyoshning o'zining odatda botadigan tomonidan chiqishi ham qiyomatdan oldin bo'ladigan katta alomatlardan biridir. Bu haqda payg'ambar sollallohu alayhi va sallamdan ko'plab hadisi shariflar vorid bo'lgan. Ba'zilarini qisqacha o'rganib chiqamiz. An Abi Dharr radhiyallohu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟ قالوا الله ورسوله أعلم قال إن هذه تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة فلا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي ارجعي من حيث جئتي فترجع فتصبح طالعة من مطلعها ثم تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة ولا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي ارجعي من حيث جئتي فترجع فتصبح طالعة من مطلعها ثم تجري لا يستنكر الناس منها شيئا حتى تنتهي إلى مستقرها ذلك تحت الأرش فيقال لها ارتفعي أصبحي طالعة من مغربك فتصبح طالعة من مغربها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون متى ذاكم ذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمات من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا رواه الشيخان والترمذي Abu Zar radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam bir kuni bu quyosh qayoqqa ketishini bilasizlarmi dedilar. Alloh va uning rasuli a'lam deyishdi. Albatta, bu to o'zining arsh ostidagi qarorgohiga yetkincha yurib boraveradi. So'ngra sajda qilgan holida yiqiladi. To unga ko'taril, kirgan yeringga qayt deyilguncha o'shandoq turaveradi. Keyin chiqar joyidan chiqadi. Keyin to o'zining arsh ostidagi qarorgohiga yetguncha yurib boraveradi. So'ngra sajdan qilgan holida yiqiladi. To unga ko'taril, kelgan yeringga qayt deyilguncha o'shandoq turaveradi. Keyin chiqar joyidan chiqadi. So'ngra yana yuradi. Odamlar undan hech narsani inkor qilmaydilar. Bu o'sha arsh ostidagi o'z qarorgohiga boradi. Bas unga ko'taril, Mag'ribingdan chiquvchi bo'l deyiladi. U mag'ribidan chiquvchi bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'sha qachon bo'ladi bilasizlarmi? Bu hech bir jonga oldin iymon keltirmagan yoki iymonda yaxshilik kasb qilmagan bo'lsa, iymoni naf bermaydigan paytda bo'ladi, dedilar. Ikki shayx va Tirmiziy rivoyat qilgan. O'sha payt aynan qiyomat juda ham yaqin qolgan payt bo'ladi. Shundoq qilib, quyoshning mag'ribidan chiqishi qiyomatning ulkan alomatlaridan biri bo'ladi. An Abdullah ibn Amr radhiyallohu anhu qol: Hafiztu min Rasulillah sallallohu alayhi va sallam hadisan lam ansahu ba'du sami'tuhu yaqul: Inna awwal al-ayati khuruj tulu' ash-shams khurujan tulu' ash-shams min maghribiha wa khuruj ad-dabbati 'ala an-nas duhan. وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا رواه مسلم وأبو داود وزاد قال عبد الله وكان يقرأ الكتب كتب المنزلة وأظن أولهما خروجا طلوع الشمس من مغربها عبد الله بن عمرو رضي الله عنه دان رواية قلنا ده رسول الله صلى الله عليه وسلم دان بر حديث ياد علب هيچ يادم دان چكار مدم Ul zotning shunday deganlarini eshitganman. Alomatlarning birinchi chiqadigani quyoshning mag'ribdan chiqishi va odamlarga dobba jonivorning choshqoq paytida chiqishidir.
qaysi biri oldin chiqsa, keyingisi darrov sherigini orqasidan chiqadi. Muslim va Abu Dovud rivoyat qilgan. Abu Dovud nozil qilingan kitoblarni o'qib yuradigan Abdulloh, menimcha ikkisidan oldin chiqadigani quyoshning mag'ribidan chiqishidir, dedini ziyoda qilgan. Demak, qiyomatning ikkita katta alomatidan biri quyoshning mag'ribidan chiqishi oldin bo'ladi va ikkinchisi dobbaning chiqishi undan keyin bo'ladi. Bu haqiqatga jazm ila e'tiqod qilmoq kerak. Dajjolning chiqishi. Dajjolning chiqishi qiyomatning eng katta alomatlaridan biridir. Dajjal aslida uning laqabi. Ko'p aldamchilik qilishi uchun shu laqabni olgan. Shuningdek, u haqni botir ila ko'mib tashlash qobiliyatiga ham ega. U asli yahudiy odamdir. Madinai Munavvaraga nisbatan mashriq tarafdan chiqadi. U odamlar orasida ahli salohlikni va taqvodorlikni da'vo qiladi. Keyinroq xudolik da'vosini qiladi. Unga juda ko'p odamlar, xususan yahudiylar ergashadi. Uning tana tuzilishida o'ziga xos alomatlari bo'ladi. Bir ko'zi tep. Ma min nabiyyin illa wa qad anzara ummatahu al-a'wara al-kazzaba. Ala innahu a'waru wa inna rabbakum laysa bi'a'wara. Wa maktubun bayna 'aydayhi kafara. Ay kafir. Yaqra'uhu kullu muslimin. Rawahum al-arba'atu. Anas radiyallahu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qay bir nabiy bo'lsa-ki, albatta o'z ummatini g'ilay kazzobdan ogohlantirgandir. Ogoh bo'linglar. Albatta u g'ilaydir. Albatta Robbingiz g'ilay emasdir. Uning ikki ko'zi orasiga kaf fa ro, ya'ni kafir deb yozilgandir. Buni har bir musulmon o'qiydir, dedilar. To'rtovlari rivoyat qilishgan. Alloh taolo kishilarni sinash uchun Dajjolga turli narsalarni berib qo'yadi. Jumladan u o'likni tiriltirish, yomg'ir yog'dirish, yerni hosildor qilish va shunga o'xshash ishlarga Alloh taoloning izni ila imkon topadi. So'ngra o'zidan ketib xudolik da'vosini qiladi. Ana shunda Alloh taolo uning ojizlik taraflarini zohir qilib qo'ygani ish beradi. Uning g'ilayligi, peshonasiga kofir deb yozilib qo'yilganligi va u o'sha narsalarni o'zidan ketkaza olmasligi uni fosh qiladi. An ibn Umar radhiyallohu anhu qol. Qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Ad-dajjalu a'warul 'ayni al-yusra." جفال الشعر معه جنة ونار فناره جنة وجنته نار رواه مسلم وأبو داود ولفظه إن مسيح الدجال رجل قصير رجل قصير أفحج جعد أعور مطموس العين ليس بناتئة ولا حجراء فإن ألبس عليكم فاعلموا أن ربكم ليس بأعور ابن عمر رضي الله عنه دان روايات قلنا ده رسول الله صلى الله عليه وسلم دجالنين چاپ كوز غلي سير ساج او بلن جنت و دوزخ بار اونين دوزخ جنت در جنت دوزخ در ددلر Muslim va Abu Dovud rivoyat qilgan. Abu Dovudning rivoyatida albatta Dajjol pakana, maymoq, jingalak soch va g'ilay, ko'zi tep-tekis, bo'rtib ham chiqmagan, ichkariga ham kirmagandir. Agar aralash borgan bo'lsa, bilingki, Robbingiz g'ilay emas, deyilgan. Shu sifatlardan uni tanib olish oson. Dajjalning chap ko'zi qalin et bilan qoplangan bo'lib, u tep-tekis holda turadi. Shuning uchun uni Masih, ya'ni tekislangan deb ham ataladi. Va fi rivoyati Abi Dawuda: Man sami'a bid-dajjali falyana anhu. Fa wallohi innar rajula

0: o'lchovini chamalanglar, dedilar. Ya'ni kun odatdagidan uzoq bo'lib ketgani uchun har 24 soatli vaqtni chamalab, o'shanda lozim bo'lgan 5 vaqt namoz o'qiladi. Qachon boshini eksa qatralar tushadi. Qachon uni ko'tarsa unda lug'lu kabi donalar to'kiladi. Ya'ni Isa alayhissalom pokiza holda tushadilar. U kishidan g'usl va tahoratning suvlari to'kilib turadi. Bas u zot uni izlab Bobulludda topib o'ldiradi. Ya'ni Isa alayhissalom Dajjolni izlab topib Baytul Maqdisdagi Lut degan joyni eshigi oldida qatl qiladilar. Shundoq bo'lib turganda Alloh Isa alayhissalomga vahiy qilib, albatta men ularga qarshi urush qilishga birortaning ikki qo'li yetmaydigan bandalarimni chiqardim. Bas bandalarimni turga qo'rg'on qilib, o'sha yerga qo'y deydi. O'sha hech kim ularga qarshi tura olmaydigan bandalar Ya'juj
1: Isa alayhissalomning tushlari.
0: Isa alayhissalomning yer yuziga qayta tushishlari qiyomat qoyim bo'lishidan oldin sodir bo'ladigan eng ulkan alomatlardan biridir. Bu haqida Qur'oni Karim oyatlarida ham, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hadislarida ham yorqin dalolatlar bor. An Abi Hurayra radhiyallohu anhu qol. Qala Rasulullohi sallallohu alayhi va sallam: "Vallazi nafsi bi yadihi لا يوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم عليه السلام حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويذع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه واقرأوا إن شئتم وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا رواه الشيخاني والترمذي أبو هريرة رضي الله عنه دان روايات قرنده نبي صلى الله عليه وسلم جانم قولده بولغان ذات إلى قسم كي Albatta kelajakda ichingizga Ibn Maryam alayhissalom adil hakam bo'lgan holda nozil bo'lur. So'ng xochni sindirur, cho'chqani o'ldirur, jizyani bekor qilur, molni ko'paytirur. Hattoki bir kishi uni qabul qilmay qo'yur. Hattoki bitta sajda dunyodan va undagi narsalardan yaxshi bo'lib qolur, dedilar. So'ngra Abu Hurayra, agar istasangiz Hech bir ahli kitob yo'qki, unga o'limidan oldin iymon keltirmasa, qiyomat kuni esa u ularning ziddiga guvoh bo'lurni qiroat qiling, dedi. Ikki shayx va Tirmiziy rivoyat qilgan. Isa alayhissalom qiyomatga yaqin qolganida yerga tushib, islom shariati ila hukm yuritib, hamma yoqda adolat o'rnatadilar. U kishining xochni sindirishlari xoch ahliga qarshi bo'lib, ularni yo'q qilishlaridir. Cho'chqani o'ldirishlari ham unga tegishli narsalarni yo'q qilishlariga ishoradir. Jizyani bekor qilishlari esa islomdan boshqa dindagilardan musulmonlikdan boshqa narsani, jumladan jizyani ham qabul qilmasliklaridir. Abu Hurayra radhiyallohu anhu bu ma'nolarning tasdig'i Qur'oni Karimda ham borligiga ishora qilib, agar istasangiz hech bir ahli kitob yo'qki, unga o'limidan oldin iymon keltirmasa, qiyomat kuni esa u ularning ziddiga guvoh bo'lurni qiroat qiling, dedi. Ulamolarimiz bu oyati karimaning ma'nosida ikki xil fikr aytganlar. Bunga oyatdagi o'limidan oldin iborasi sabab bo'lgan. Ba'zilar bu yerda Isoning o'limi nazarda tutilgan, desalar, ba'zilar ahli kitobning o'limi nazarda tutilgan, deydilar. Birinchi toifani gapiga binoan oyatning ma'nosi bunday. Isa alayhissalom qiyomat yaqinlashganda tushganlarida u kishining o'limlaridan oldin ahli kitoblardan hech kim qolmay u zotga iymon keltiradi. Ikkinchi toifa olimlarining tafsirlariga ko'ra esa har bir ahli kitob o'z o'limidan oldin albatta Isa alayhissalomga iymon keltiradi. Hech bir ahli kitob yo'qki unga o'limidan oldin iymon keltirmasa. Ya'ni har bir yahudi ham o'z o'limidan oldin albatta Isa alayhissalomga iymon keltiradi. Ammo bu foyda bermaydigan iymon bo'ladi.

Shuning uchun ham qiyomat kuni esa u ularning ziddiga guvoh bo'lur. Ya'ni Isa alayhisalom qiyomat kuni ularni ziddiga guvohlik beradilar. Isa alayhisalomning nozil bo'lishlari qiyomatning alomatlaridan biri ekanligiga Zuhruf surasidagi quyidagi oyatlar ham dalildir. وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذْ قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونَ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ يعني ابن مريم مثال keltirgan choqda sening qavming birdan shodlanib qichqirurlar ular bizning olihalarimiz yaxshimi yoki umi derlar. Ular uni senga faqat talashib tortishish uchungina misol keltirdilar. Zero ular husumatchi qavmdirlar. U faqat bir bandadir. Biz unga ne'mat berdik va uni Bani Isroilga misol qildik. Agar xohlasak, o'rningizga yer yuzida xalifa bo'ladigan farishtalar qilib qo'yar edik. Albatta u Iso qiyomat soati ilmi belgisidir. Bas siz u soat haqida hech shubha qilmang va menga ergashing. Mana shu to'g'ri yo'ldir. Bu masalani teranroq anglashimiz uchun ushbu oyati karimalarning tafsirini o'rganib chiqaylik. Ibn Maryam misol keltirilgan choqda sening qavming birdan shodlanib qichqirurlar. Bu oyatni to'liq tushunish uchun mufassirlarimiz hayotda bo'lib o'tgan hodisani keltiradilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam

0: Ol ümmetim içiden çıkıp 40, bilmeyim ben 40 gün mü, 40 ay mı, 40 yıl mı oturur. Keyin Allah İsa ibn Meryem'ni yubarır. Uhud da Urva ibn Mas'ud'a okşar. Bas, u haligi Daccalini izlab topib halok etur. Keyin odamlar 7 yil 2 kishi orasida adovat bo'lmay tururlar, dedilar. Ikkisini Muslim rivoyat qilgan. Ravi Daccalning chiqqanidan keyin yer yuzida turishi 40 yilmi, oymi yoki kunmi ekanida shakka tushib qolgan ekan. Biz buni 40 kun ekanini va u kunlar qandoq kunlar ekanini Tamim ad-Dori radhiyallohu anhuning hadislaridan o'rganamiz. An Abi Hurayra radhiyallohu anhu anna an-nabiy sallallohu alayhi va sallam qol: "Laysa bayni va bayna Isa alayhi assalam nabiyyun va innahu nazilun fa idza ra'aytumuhu fa'rifuhu rajulun marbu'un ila al-humra wal bayad bayna mumassaratayn" كأن رأسه يقطره وإن لم يصبه بلل فيقاتل الناس على الإسلام فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام ويهلك المسيح الدجال ثم تقع الأمنة على الأرض حتى ترتع الأسد مع الإبل والنمار مع البقر والذئاب مع الغنم وتلعب الصبيان بالحيات فيمكث في الأرض 40 سنة ثم يتوفى فيصلى عليه المسلمون رواه أبو داود والحاكم والإمام أحمد أبو هريرة رضي الله عنه دان روايات قرنادة Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Men bilan Isa alayhisalomning oramizda nabiy yo'q. Albatta u nozil bo'lar. Qachon uni ko'rsangiz, tanib olinglar. O'rta bo'yli, qizg'ish, oq kishi. Ikki sarg'ish kiyim kiygan. Xuddi boshidan qatra tomib turganga o'xshaydi. Agar unga hol yetmagan bo'lsa ham, islom uchun odamlarga qarshi urush qiladi. Masih Dajjalni qatl qiladi. So'ng yer yuzida eminlik voqi bo'ladi. Hatto sherlar tuyalar bilan, yo'lbaslar mollar bilan va bo'rilar qo'ylar bilan bir yaylovda bo'lurlar. Bolalar ilon bilan birga o'ynarlar. Iso yer yuzida 40 yil turadi. So'ngra vafot etadi va janozasini musulmonlar o'qiydi", dedilar. Abu Davud, Al-Hakim va Imom Ahmad rivoyat qilgan. Aqoid ilmi ulamolari qiyomatning ulkan alomatlari sifatida yuqoridagilarni zikr qildilar. Ba'zilar yana bir ikkitasini ham qo'shadilar. Ammo kishilar o'rtasida Imom Mahdi haqlarida ko'p savollar bo'ladi. Shuning uchun biz u kishi haqida ham ma'lumot berib o'tishni lozim topdik. Imom Mahdining chiqishlari ham qiyomatning alomatlaridan biri bo'ladi.
1: Nabiyimiz alayhissalomning mavludlari nurning tug'ilishi. Mana kun o'tib, hafta o'tib, oy o'tib, yana Rabiul Avval oyi keldi. Ahli musulmon bu oyning boshqa ismlarini qo'yib, qisqa qilib mavlud oyi deb nomlab olgan. Tug'ilish oyi. Ha, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning tug'ilish oylari. Bu zotning simolarida insoniyatning zalolat qorong'uligidan hidoyat yorug'ligiga boshlovchi nurning tug'ilish oyi. Jaholat botqog'iga botib yotgan insoniyatni najot qirg'og'iga olib chiquvchi kuchning tug'ilish oyi. Insoniyatni ikki dunyo saodatiga erishtiruvchi xaloskorning tug'ilish oyi. Mulohaza qiladigan bo'lsak, dunyodagi barcha millat va elatlar, xususan turli dinlar vakillari o'z ulug'larining rahnamolarining tug'ilgan kunlarini alohida e'tibor bilan nishonlaydilar. Ko'plari esa o'sha kunlarni o'z tarixlarining boshlang'ich sanasi qilib olganlar. Ming afsuslar bo'lsinki, musulmonlar o'zlarining sevimli nabiylari, Sarvari koinot bo'lmish Muhammad sallallohu alayhi

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Abdullah ibn Umar, u Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin ne zikir kılgeni de öz önüne bir onu tayin kılmasını bildim dedi. Sonra Umar, bu işe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem razı hallarda vefat etken kişiler, Ali, Osman, Zubayr, Sa'd, Talha ve Abdurrahmanlardan İbn-i Af, başkanı haklı görmeymen. Sizlerge Abdullah ibn Umar guvah buladı. Onun özüge emirlikten hiç nerse yok. Bu onun için taziyege oşigen bir nerse. Eğer emirlik Sa'd'ge yetse, yakşı. Eğer ondak bulmasa sizden kim emir kılınsa, ondan yardım alıp tursun. Ben onu acizlik ya ki hıyanet yüzesinden işten organım yok, dedi. Keyin o kişi, özümden keyingi halifege, avvalgi muhacirlerinin hakkını bilmağını, ularının hürmetini kılmağını vasiyet kılaman, unga diyarga caylaşken ve imanga ihlas kırgan ansarlarga yakşilik kılmağını vasiyet kılaman, ularının yakşisinden yakşilikini kabul kılmağını ve yamanını af kılmağını vasiyet kılaman, unga barca yurtlar ahlige yakşilik kılmağını vasiyet kılaman, ular İslam'ın yardımcılarıdır, mal yığıvçilardır, düşmanın açığını çıkarıvçilardır. Bu fakat ulardan artıp kalgan narsani ularni roziligi bilangina olsin. Men unga arabiylarga yaxshilik qilishni vasiyat qilaman. Chunki ular arablarning aslidirlar. Islomning moddasidirlar. U ularning mollarining xoshiyasidan olib faqirlarga bersin. Men unga aholining zimmasidagilarga Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning zimmasidagilar uchun ahdga vafo qilishni, ularni himoya qilib urushishni taqohlardan tashqari narsani taklif qilmaslikni vasiyat qilaman, dedi. Abu Nuaym, Ibn Sa'd, Tabaroniy va boshqalar Ibn Abbos radhiyallohu anhudan rivoyat qiladilar. Umar radhiyallohu anhu pichoqlanganida u kishining huzuriga kirib, ey mu'minlarning amiri, xursand bo'ling. Albatta Alloh siz bilan shaharlarni qurdi, nifoqni daf qildi, rizqni taratdi, dedim. U kishi, sen menga amirlik bo'yicha maqtov aytmoqdamisan, ey Ibn Abbos, dedi. Men undan boshqasida ham, dedim. U kishi, mening jonim qo'lida bo'lgan zot ila qasamki, men unga qandoq kirsam shunday chiqishni istardim. Ajr ham bo'lmasa, gunoh ham, dedi. So'ngra Umar radhiyallohu anhu, meni o'tkazinglar, dedi. O'tirib olib Ibn Abbosga, menga gaplaringni qaytar, dedi. U qaytarganidan keyin, sen shunga Allohning oldida, u zotga yo'liqqan kuningda guvohlik berasanmi, dedi. Ha, dedi u. Umar radhiyallohu anhu bundan xursand bo'ldi. Abu Nuaym Ibn Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qiladi. Umar radhiyallohu anhuning boshlari u kishi vafot etgandagi bemorligida mening sonimda edi. U kishi menga boshimni yerga qo'y, dedi. Men sonimda bo'lsa ham, yerda bo'lsa ham siz uchun bari bir emasmi, dedi. U kishi uni yerga qo'y, dedi. Men yerga qo'ydim. U kishi, agar Robbim meni rahmatiga olmasa, menga voy bo'lsin. Mening onamga voy bo'lsin, dedi. Ibn Abu Dunyo, Yahya ibn Abu Rashid al-Basriydan rivoyat qiladi. Umar o'z o'g'liga, kafanimda isrof qilmanglar. Agar men uchun Allohning huzurida yaxshilik bo'lsa, menga uning badaliga undan ko'ra yaxshi narsani beradi. Agar undan boshqacha bo'lsam, meni silib oladi va silishni zudlik bilan qiladi. Qabrimni ham iqtisodli qilinglar. Agar men uchun Allohning huzurida yaxshilik bo'lsa, menga uni ko'zim yetadigan joygacha keng qilib qo'yadi. Agar undan boshqacha bo'lsam, uni menga tor qilib qovurg'alarimni bir-biriga kiritib yuboradi. Men bilan ayol kishi chiqmasin. O'zimda yo'q narsa bilan meni oqlamanglar. Chunki Allohning o'zi menga eng yaxshi meni eng yaxshi biluvchi zotdir. Qachon chiqsangiz tez yurib boringlar. Agar men uchun Allohning huzurida yaxshilik bo'lsa, men o'zim uchun yaxshi bo'lgan narsaga tezroq taqdim qilingan bo'lasizlar. Agar undan boshqacha bo'lsa, yelkangizga ko'tarib olgan yomonlikni tezroq tashlagan bo'lasizlar, dedi. Shundoq qilib Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu vafot etdilar. U kishining vafotlari Islom ummati uchun Nabiy sallallohu alayhi va sallamdan keyingi ikkinchi katta musibat edi. Umar ibn Hattab radiyallahu anhu'nun cenazelerini o kişinin özlerinin vasiyetlerine binaen Suhayb Rumi radiyallahu anhu okudular. İmam Buhari Amr ibn Maymundan rivayet kıladı. O kişi kabz-ı ruh borgallarından keyin kötarıp alıp çıktık, yürüp bardık. Abdullah ibn Umar salam verdi ve Umar ibn Hattab izin soraydı, dedi. Ayşe onu kiritinler dedi. O kişi kiritildi. O şey yerge, iki sahiblerinin yanına koyuldu. İmam-ı Buhari ibn Abbas radıyallahu anhu'dan rivayet kıladı. O şende Ali radıyallahu anhu, Allah seni rahmet kılsın. Allah seni iki sahibin bilen bir gibi kılışını umut kılaman. Çünkü men Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in köp mertte. Men Ebu Bekir ve Umar bilen burgan edim. Men Ebu Bekir ve Umar bilen kılgan edim. Men Ebu Bekir ve Umar bilen ketken edim degenlerini işitken ben. Men Allah seni iki sahibin bilen bir gibi kılışını umut kılaman, dedi. Umar ibn Hattab radıyallahu anhu'ya suikast kılınganında 23. Hicri senenin Zulhicce ayından 3 gün kalgan seyşembe günü idi. Çarşembe günü defin kılındılar. Barcha ulamalarımız ve tarihçilerimiz İslam ümmetiga Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'nin vefatlarından keyingi yetken en katta musibet Umar radıyallahu anhu'nun vefatları orqali yetken musibet buldu, dediler. Osha paytda bu haberden bütün İslam alamı larzaga kelgan idi. Katta sahabalar ham qattiq yig'lagan edilar. Darhaqiqat, Nabi aleyhisselam va Abu Bakr radıyallahu anhu'nun ishlarini shonli davomchisi, İslam ummati uchun mislsiz ishlarni qilgan zafardas xalifa bu dunyoni tark etgan edi. Alloh taoloning inoyatigina bunday shaxsni osha vaqtda butun boshli bir ummatga taqdim qilishi mumkin edi xolos. Umar radıyallahu anhu o'zlarining mislsiz fidokorliklari, topqirliklari, tadbirkorliklari, ilmlari, siyosatlari va boshqa xislatlari ila islom jamiyatining qisqa vaqt ichida dunyoning yetakchi jamiyatiga aylanishiga sababchi bo'ldilar. Barcha tarixchilar Hazrat Umar radhiyallohu anhuni dunyodagi eng mashhur hukmdorlar ro'yxatining avvalgi qatorlarida zikr etadilar. Yaqinda g'arbda olib borilgan ilmiy tadqiqotlardan so'ng tarixda insoniyatga eng ko'p foyda yetkazgan 100 kishining ro'yxati tuzildi. Mazkur ro'yxatning birinchi sirasida Nabiy sallallohu alayhi va sallam turgan bo'lsalar, 4-chi sirada Hazrat Umar radhiyallohu anhu joy olganlar. Umar ibn Hattob radhiyallohu anhudan Alloh taoloning o'zi rozi bo'lsin.
1: Azizlar, siz fazilatli Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining qalamiga mansub Hadis va hayot turkumining Abu Bakr va Umar roziyallohu anhum nomli 21-jildini tingladingiz.

0: Makka mukarrama, Madinai munavvara, Toyib va Hijozning boshqa shaharlarida turli shoirlarning Nabiy sallallohu alayhi va sallamning madhlarida aytgan she'rlaridan namunalar o'qiladi. Mavlud haqidagi xilof. Mavlud marosimi ko'pgina ixtiloflarga sabab bo'lgan va bo'lib kelayotgan masalalardan biri hisoblanadi. Ko'pchilik musulmonlar mavlud qilganlar va qilib kelmoqdalar. Bir toifa mavludga qarshi chiqqan va qarshi chiqib kelmoqda. Mavludga qarshi chiqqanlar bu ish bid'atdir. Nabiy alayhissalotu vassalom va kullu bid'atin dalala va kullu dalalatin finnar. Har bir bid'at zalolatdir, har bir zalolat do'zaxdadir deganlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning, sahobalarning va salafi solihlarning davrida mavlud degan narsa bo'lmagan. Qur'onda va sunnatda mavlud qilish haqida buyruq yo'q, deydilar. Mavlud tarafdorlari dastlabki vaqtlarda mavlud bo'lmagan bo'lsa ham, qadimdan hamma mavlud qilib kelgan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni eslash, u zotga salovat aytish va hayotlarini o'rganish yomon ish bo'larmidi, deyishadi. Mavludga qarshi chiqadiganlar mavlud paytida shirk ishlar yuzaga keladi, har xil noshar'iy amallar qilinadi. Shariatda yo'q ishni qilish savob emas, gunoh bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, kim bizning bu ishimizda undan bo'lmagan narsani paydo qilgan bo'lsa, u marduddir deganlar, deydilar. Mavlud tarafdorlari Nabiy sallallohu alayhi va sallamni ehtirom qilish, o'zotning siyratlarini o'rganish va o'rgatish hamda o'zotga salovat aytish shariatda yo'q deyish mutlaqo noto'g'ri gap. Qur'onda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga salovat aytishga amr bor. Nabiy sallallohu alayhi va sallamning o'zlari ham bu ishga undaganlar, katta ulamolar bu ishni to'g'ri deganlar. Ular mavludga qarshi chiqadiganlardan ko'ra ilmsiz emaslar, deyishadi. Oradagi nizo kuchayib borib, bir-birlarini turli og'ir ayblar bilan ayblash, bir-birlarining ustidan har xil hukmlar chiqarishgacha yetadilar. Gohida og'zaki tortishuvlar yetishmay qolib, amaliy harakatlarga kirishib ketilgan holatlar ham bo'lgan. Mavludga qarshi gap namunasi. Adolat yuzasidan va o'quvchilarimiz bilib qo'yishlari uchun mavludga qarshilarning gapidan namuna keltirsak, maqsadga muvofiq bo'lar deb o'ylayman. Buning uchun Abu Abdurrahman Ali ibn Sayyid al-Vasifi Sufiylik mezonlari Qur'on va sunnat yog'dusida nomli kitobini oldik. Bu kitobning 277 betidan Mavluddan bid'ati deb nomlangan mavzu boshlangan. Muallif avval Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sunnatlariga amal qilishning ahamiyati haqida gapirgan, 3 oyatni dalil qilgan va sharhlagan hamda sahobalarning bu boradagi ishlarini madh qilgan. Sufiylar bunga zid ish qilishlarini aytgan. Keyin mavludlar dinga xilofdir deb sarlavha qo'ygan va bu xilof bir necha jihatdan ekanini ta'kidlangan. Birinchi jihat: mavludlar yahudiylar, nasoralar va butparastlarning sunnatidir. Ular buni rozi qiladigan amal hisoblaydilar. Holbuki bu ishlar shirk, butparastlik va bid'atdir. Axir qilgan yomon amali o'ziga ziynatlab ko'rsatilib, uni go'zal deb bilgan odam. Fotir surasi 8 oyat. Sen sizga amallari yuzasidan eng ziyonkorlarining xabarini beraymi? Ular bu dunyo hayotida yo'q sa'y harakatlari botir bo'lgan, o'zlari esa go'zal ish qilyapman deb hisoblaydiganlardir, degin. Kahf surasi 103-104 oyatlar. Sufiylar mazkur bid'atlarda nasora va boshqalarga taqlid qiladilar va o'shalarni rozi qilishga urinadilar. Keyinroq Jabarti degan odamning Ajoyibul Asor nomli kitobidan iqtibos keltiradi. Mavludlar va jamiyatlar ishi boshlanib, fransiyaliklar odamlarga bu haqida ruxsat berdi. Chunki ular bu ishlarda shariatdan chiqish, ayollarning to'planishi, shahvat va lahuvning ortidan ergashish va turli harom ishlarni ko'rgan edilar. Shuning uchun mavlud yana boshqa shu kabi ishlar qatori qayta tiklandi. keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning albatta o'zingizdan oldin o'tganlarni sunnatiga qarichma qarich arshinma arshin ergashasiz, hattoki dobni uyasiga kirsa siz ham kirasiz degan hadislarini keltiradi. Mulohaza: ushbu satrlarni o'qigan odam mavludni faqat jinoyatchi va shariatni oyoq osti qiladigan odamlar o'tkazar ekanlar degan fikrga keladi. Boz ustiga mavludchilar kofir va butparastlarni rozi qilish uchun faoliyat ko'rsatar ekan degan fikrga kelasi. Bu fikr egasiga quyidagi sahih hadisni eslatamiz. An ibn Abbas radhiyallohu anhuma qol: Qadima an-nabiy sallallohu alayhi va sallam al-Madina فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال ما هذا؟ قالوا هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى، قال فأنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. رواه البخاري ومسلم. ابن عباس رضي الله عنهما دن روايات قلناده Nabiy sallallohu alayhi va sallam Madinaga kelib yahudiylar Ashura kuni ro'zasini tutayotganlarini ko'rdilar va "Bu nima?" dedilar. "Bu solih kundir. Bu Alloh Bani Isroilni dushmanidan qutqargan kun. O'shanda Musa uning ro'zasini tutgan" dedilar. Ul zot sallallohu alayhi va sallam "Men sizlardan ko'ra Musoga haqliroqman" dedilar va uning ro'zasini tutdilar. Tutishga amr qildilar. Buxoriy va Muslim rivoyat qilishgan. Mazkur hadisni izohlashni mavludga qarshi bo'lgan taraflarga havola etamiz. Xo'sh, sizingcha Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning bu ishlarini nima deb baholash mumkin? Ikkinchi tomondan, boshqalarga taqlid qilmasdan, faqat savob umidida odamlarni Nabiy alayhissalomning hayotlari va siyratlari bilan tanishtirish uchungina mavlud o'tkazayotgan va bunga hech qanday noshar'iy ishlarga yo'l qo'ymayotgan mo'min musulmonlar haqida nima deysiz? Ikkinchi jihat: mavludlar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sunnatlari ham sahobalar va dastlabki 3 asr avlodining yo'li ham emas. Bu mavludlar mazkur asrlardan keyin 4-chi asrda zindiq Fatimiylar tomonidan va 7-chi asrda Shomdagi Malik Muzaffar tomonidan bid'at o'laroq tashkil qilingan. Keyin avvalgiga o'xshash matn Ali Mahfuz degan odamdan naql qilinadi. Bu matnda mavludlar 6 ta: mavludun Nabi, mavludi Ali, mavludi Fatima, mavludi Hasan, mavludi Husayn va mavludi Xalifa ekanligi aytiladi. Mulohaza: bu bo'limda ham bizga umuman begona gaplar aytilmoqda. Qachondir kimdir ushbu aytilgan narsalarni qilgan bo'lishi mumkin, ammo buni hammaga umumiylashtirishga kimning haqqi bor? Avvalo mavludun Nabiydan boshqa mavludlar keyin joriy bo'lmagan. Kimdir shunday qilgan bo'lsa ham bu uning o'z bid'ati xolos. Qolaversa biz uchun bu gaplar umuman yangilik, chunki bizda faqat mavludun Nabiy o'qiladi. Uchinchi jihat: Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sahobalari mavludlarni bilmaganlar. Ularning Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga muhabbatlari kuchli bo'lishiga qaramay, Allohga mavlud orqali ibodat qilmaganlar. Keyin Shotibiyning bid'at haqidagi ta'rifini Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning "Kim bizni bu ishimizdan undan bo'lmagan narsani paydo qilgan bo'lsa, u marduddir" degan hadislarini keltiradi va sharh qiladi. Oxir oqibat xulosa qilib quyidagi gaplarni aytadi: Ba'zi sufiylarning mavludlari nashavandlarning dasturxonlaridir. Zotan nasha o'simligini o'shalar kashf qilganlar. Bu mavludlar bachavozlik ayollarni avlash yig'inlaridir. Mulohaza: johillik ham evi bilanda. Nashani sufiylar kashf qilgani sufiylarning o'zi uchun ham yangilik bo'lsa ajab emas. Sufiylardan yuzlab, minglab yil oldindan nashavozlik qilib yurgan bangilarni mag'zavasini toat ibodatlari ila mashhur bo'lgan sufiylarning ustiga ag'darish qip-qizil tuhmat-ku. Sufiylar mavlud munosabati ila yilda 1 yoki 2 marta yig'iladilar xolos. Ammo turli xatmlar, zikrlar uchun bot-bot yig'ilib turadilar. ularni zikr halqalari va uning fazli haqida oyati hadisda ajoyib qaydlar kelgan. Misollar: Alloh taolo Ahzob surasida deydi: A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahir rohmanir rohim. Ya ayyuhallazina amanu zkurulloha zikran kaseera va sabbihuhu bukratan va asila. Ey iymon keltirganlar, Allohni ko'p zikr qilinglar va ertayu kech uni poklab yod etinglar. Alloh taolo Ahzob surasida deydi: Va zikrinalloha kaseeran va zikrati a'adallohu lahum mag'firatan va ajran azima. Allohni ko'p zikr qilguvchi erkaklar va Allohni ko'p zikr qiluvchi ayollar, o'shalarga Alloh mag'firatni va ulug' ajrni tayyorlab qo'ygandir. An Anas radhiyallohu anhu anin nabiy sallallohu alayhi va sallam qala: Idza marartum bi riyadil janna farta'u. Qalu va ma riyadul janna? Qala hilaqul zikri. Rawahu Tirmiziy va Ahmad. Anas radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam: Qachon jannat bog'lari yonidan o'tsangiz sayr qiling, dedilar. Jannat bog'lari nimadir deyishdi. Zikr halqalari, dedilar. Tirmiziy va Ahmad rivoyat qilishgan. Xo'sh, endi aytingchi, sufiylarning barcha yig'inlari, zikr halqalari siz aytgandek nashavandlarning dasturxonimi yoki faqat mavludlarmi? Yoki siz mavlud bahonasida sufiylarga tuhmat toshlarini yog'dirmoqchimisiz? Holbuki mavludlar sufiylargagina xos bo'lgan narsa emas. Qolaversa, nashavandlik, bachchavozlik va xotinbozlik aralashgan mavludlarni o'z ko'zingiz bilan ko'rib guvoh bo'lganmisiz? E'tiboringiz uchun bunday ish bilan shug'ullanadiganlar o'z davralariga begonalarni, o'zlariga o'xshamaganlarni kiritmaydilar odatda. Demak, bu gapingiz ham tuhmatdan boshqa narsa emas. Ana endi sizga bir savol. Agar kimdir birov namoz o'qish bahonasida siz aytgan ishlar bilan shug'ullanib yurgan bo'lsa, namozni ham bid'at va kufrga chiqarasizmi? Musulmon xolis bo'lishi kerak. Yo'q, musulmon xolis bo'lishi shart. Dinning talabi shu. Gap xolislik haqida ketar ekan, mavludga qarshi bo'lganlarga yana bir savol: agar kimdir birov dinni niqob qilib olib, buzuq ishlar bilan shug'ullanib yurgan bo'lsa, afsuski shunday odamlar ham bor, dinni emas, o'sha buzuqining o'zini malomat qilish kerak emasmi? Din tarixidan xabardor odamlar Zirar masjidi voqeasini yaxshi bilishadi. Bu haqda Qur'oni Karimda ham oyatlar nozil bo'lgan. Vallazina ittakhadhu masjidan diraran va kufran va tafriqan baynal mu'minina va irsadan liman haraba Alloh va rasulahu min qabl va la yahliqunna in aradna illa al-husna wallohu yashhadu innahum lakazibun. Ziyon, kufr, mu'minlar orasiga tafriqa solish va bundan oldin Allohga va uning rasuliga urush ochgan kimsani kutish joyi bo'lishi uchun masjid qurganlar, albatta biz yaxshilikdan boshqa narsani iroda qilganimiz yo'q deb qasam icharlar. Alloh shohidlik beradiki, ular albatta yolg'onchilardir. Munofiqlardan 12-tasi boshliqlari bo'lmish kofir Abu Amr rohibni da'vati ila masjid qurdilar. Lekin xayrli niyat bilan emas, Alloh taoloning roziligini ko'zlab emas, aksincha musulmonlar orasiga tafriqa solish uchun, ularga ziyon yetkazish uchun, munofiqlar yig'iladigan makon bo'lishi uchun va kofir boshliqlarini Allohga va uning rasuliga urush ochgan kimsani kutib oladigan joy bo'lishi uchun qurdilar ushbu masjidni. Alloh taolo buning xabarini bildirgandan so'ng Rasululloh sallallohu alayhi va sallam jasusxona sifatida qurilgan o'sha masjidni buzdirib tashladilar. Ha, masjidni buzdirib tashlab yubordilar. Lekin hamma masjidlarni emas, aynan o'sha Zirar masjidini kufrga va fitnaga makon bo'lishi qasd qilingan munofiqlarning makoniga aylangan, musulmonlarning ziddiga xizmat qilishi mo'ljallangan jasusxonani buzdirib tashladilar. Chunki uning nomi masjid bo'lsa ham, o'zi aslida josusxona edi. Dinga emas, uning ziddiga xizmat qilayotgan edi. Shuning uchun buzildi, yo'q qilib yuborildi. Aslida dinga oid har bir ishda ham eng to'g'ri yo'l shu. Ya'ni asli solih bo'lgan amalni bir ikkita odamning aybi tufayli yo'qqa chiqarish emas, o'sha kimsalarning nuqsonini to'g'rilash kerak. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning davrlarida kitobat ishlari yo'lga qo'yilmagan edi. Na Qur'on, na tafsir va na hadislar kitob shaklida bor edi. Ammo bugungi kunda Qur'onga va hadislarga oid sonsiz sanoqsiz kitoblar mavjud. Afsuski, diniy mavzudagi ba'zi kitoblar dinga xizmat qilish o'rniga uning ildiziga bolta urgani, musulmonlarni to'g'ri yo'ldan chalg'itib, ularni zalolatga yetaklagani ham ayni haqiqat. Lekin es-hushi joyida bo'lgan hech bir odam falon kitobda kufr gaplar yozilibdi, mavzu to'qilgan soxta hadislar keltirilibdi, shar'iy hukmlar buzib talqin qilibdi, shuning uchun umuman har qanday kitobni o'tga tashlash kerak, kitob yozish va o'qish mutlaqo harom, qolaversa bu ishlar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning davrlarida bo'lmagan deya hukm chiqarmaydi. Chunki g'olib holat e'tiboridan kitoblar dinning rivoji uchun xizmat qilishini hech kim inkor qila olmaydi. Mavludlar haqidagi gaplarni ham menimcha kitoblar borasidagi gaplarga taqqoslash mumkin. Endi bu ishni bid'at deyish masalasiga kelsak, o'sha ixtilof chiqaruvchilarga yana savol bilan murojaat qilishga to'g'ri keladi. Xo'sh, nima qilish kerak? Mavlud haqidagi tortishuvlarni ilm taroziga solib tortsa bo'ladimi? Insof bilan tahlil qilishning iloji bormi? Bu masalaning tarixini va tafsilotini o'rganish imkoni bormi? Yoki bu tortishuv faqat janjal bo'lib qolishi uchungina yuzaga chiqqanmi? Buning uchun menimcha oldin bid'at nimaligini anglab yetishimiz kerak. Anglab yetganda ham har kim o'zicha emas, bu masalaga katta ulamolarning ta'riflari va ko'rsatmalari asosida nazar solmog'imiz lozim. Bid'at nima? Bid'at so'zi lug'atda bir narsani yangitdan paydo qilish ma'nosini anglatadi. Bid'atning shar'iy istilohi ta'rifiga keladigan bo'lsak, ulamolar bu masalada bir xil fikrga ittifoq qilmaganlar. Mazkur ta'riflarning hammasini jamlab tahlil qilgan mutaxassislar ularni ikki asosiy yo'nalishga taqsimlaydilar. Birinchi yo'nalishdagi ulamolarga Imom Shofi'iy va u kishining mazhabidagi ulamolardan Izz ibn Abdussalam, Navoviy, Abu Shoma, Malikiylardan Qurofiy va Zarqoniy, Hanafiylardan Ibn Abidin, Hanbaliylardan Ibn Javziy va Zohiriylardan Ibn Hazm kiradilar. Bu yo'nalishdagi ulamolar bid'atni ibodatlarda bo'lsin, odatlarda bo'lsin, yaxshi bo'lsin, yomon bo'lsin, Qur'on va sunnatda yo'q va dinda yangi paydo bo'lgan narsa deb ta'riflaydilar. Bu yo'nalishdagi ta'riflarning ma'nosini o'zida to'la aks ettirgan ta'rif Izz ibn Abdussalomning ta'rifi bo'lib, unda shunday deyilgan: bid'at Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning davrlarida bo'lmagan narsadir. Birinchi yo'nalishdagi bid'at bir necha turlarga taqsimlanadi. Birinchi, vojib bid'at. Nahv ilmini o'rganish bid'atning shu turiga kiradi. Chunki bu ilmni bilmasdan Qur'on va sunnatni bilib bo'lmaydi. Bu ikki manbani o'rganish vojibdir. Vojibni bajarishga xizmat qiladigan narsa ham vojib bo'ladi. Demak, Qur'on va sunnatni o'rganish uchun nahvni o'rganish vojib. Bu narsa Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning davrlarida bo'lmagan. Hazrati Ali radhiyallohu anhu davrlarida nahv ilmini o'rganish borasida birinchi qadam qo'yildi. Ikkinchi, harom bid'at. Qadariya, Jabriya, Murji'a va Xavorij mazhablari. Bular ham Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning davrlarida bo'lmagan. Ularni hammasi keyin chiqqan va islomga qarshi aqida va fikrlarni o'zlariga shior qilib olgan. Bu mazhablarga yurganlar dindan chiqqan hisoblanadi. 3. Mandub bid'at. Madrasalar tashkil qilish va tarovih namoziga o'xshash narsalar. Bular ham ayni hozirgi holatida Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning vaqtlarida bo'lmagan, keyin yo'lga qo'yilgan va foydali bo'lgani uchun mandud deb baholangan. 4. Makruh bid'at. masjidlarni naqshi nigor bilan bezashga o'xshash bidat narsalar. 5-chi muboh bidat namozdan keyin qo'l berib ko'rishish hamda yemoq, ichmoq va kiymoqdan lazzat va chiroyni ixtiyor qilish kabilar. 1-chi yo'nalish tarafdorlari bidatni mazkur 5 qismga taqsimlanishiga dalillar ham keltirganlar. 1-chi dalil عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر ما من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيء رواه أحمد ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه جابر رضي الله عنه دان رواية قرنده رسول الله صلى الله عليه وسلم dediler kim İslam'da güzel sünnet payda kılsa ve ondan keyin oşa sünnetke amal kılınsa unga oşanga amal kılganlar acrige oxşaş acır ularning ajridan biror narsa noqis qilinmagan holda yozilib turadi. Kim islomda bir yolg'on sunnat paydo qilsa va undan keyin o'sha sunnatga amal qilinsa, unga o'sha amal qilganlarning gunohiga o'xshash gunoh ularning gunohlaridan biror narsa noqis qilinmagan holda yozilib turadi, dedilar. Ahmad, Muslim, Tirmiziy va Ibn Moja rivoyat qilishgan. عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط فقال عمر إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم قال عمر نعم البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون يريد آخر الليل وكان الناس يقومون أوله رواه البخاري İkinci dəlil Abdurrahman ibn Abdin al-Qari radiyallahu anhudan rivayet qilinadi. Umar ibn Xattab radiyallahu anhu bilan Ramazan keçələrinin birində məscidə çıxdım. Qarasək, adamlar guruh-guruh və tarqaq hallarıda kimdir özü namaz oxumaqda, kimdir namaz oxusa bir neçə kişi onga iqtida qılmaqda. Şunda Umar, menimcə, anavularını bir qari artıqa cəmləsəm, yaxşı bolədi, dedi. Sonra ularını Ubay ibn Ka'bın artıdan cəmlədi. Keyin başqa bir keçədə men yana u bilan çıqqanımda, adamlar qarilərgə iqtida qılıb namaz oxşar, edi. Umar, bu qandahım yaxşı bidət, bu vaqtda uxlab yatqanlarından görə qayın bolqanları əfzəl, dedi. Keçənin axırıda deməkçi. Adamlar kechaning avvalida qoyim bo'lishar edi. Buxoriy rivoyat qilgan. 3-chi dalil. An Mujahidin radhiyallohu anhu qol: "Daxaltu ana va Urvat ibn Zubayr al-masjida, faydan Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhuma jarisun ila hujrati Aisha, va idan nas yusalluna fil masjidi salata ad-duha." Faqol fas'alnahu an salatihim, faqala bid'atun. رواه مسلم وأحمد وغيرهما مجاهد رضي الله عنه دان روايات قرنده عروة ابن زبير بلن برگه مسجدك كردك قرسك عبد الله ابن عمر عائشة رضي الله عنهان حجرس آلده اترغن اكن ادملر بولس جماعت بولوب زحا نمازه اقماختلر بز ابن عمردن اولرنين نمازه حقه سرغن ادك يخش بدعت دده مسلم احمد و باشقدر روايات قرشكن Ko'pchilik mazkur ta'rifga oid bid'atni maydalab o'tirmay ikkiga taqsimlab qo'ya qoladilar va bid'at ikki xil bo'ladi. Bid'ati hasana, yaxshi bid'at va bid'ati sayyi'a, yomon bid'at deydilar. Ikkinchi yo'nalishdagi ulamolar Imom Malik, Shotibiy, Turtusi, Hanafilerden İmam-ı Şummuni ve Ayni, Şafiilerden Bayhaqi İbn Hacer Asqalani ve İbn Hacer Haytami, Hanbelilerden İbn Recep İbn Taymiye bulup, ularının fikriçe bid'atının barçası, ibadettekisi hem, adettekisi hem zalalettir. İkinci yönelişteki tariflerinin en meşhuru ve cemlevçisi İmam-ı Şatibi'nin tarifidir. Uxşu bid'atını iki xil tarif kırgan. Birinci, bid'at dinde yangi ixtira kırıngan yol bulup, o bilen şeriyetke uxşatış kritilede. Unga yürüyüş bilen Allah'a ibadet kılıçta mübalağa kast kılınadı. Bu tarifte din cevherige yangi özgertiriş kritiş hakkıda. İbadetlerde şeriyet görsetken yolga uxşaş yol payda kılıç hakkıda söz barayetkeni açıp aydın korunup durupdi. İkinci tarif. Bid'at dinde yangi ixtira kılıngan yol bulup, u bilen şeriyetke uxşatış kritiladı. Unga yürüyüşten şeriyet yoluyla yürüyüş kast kılınadı. İmam-ı Şatibi'nin ikinci tarafı birincisinden keng bulup, onda ibadet ve adetlerdeki yangi ixtira kılıngan narsalar bid'at ekeni ta'kidlangan. İmam Şatibi bid'at meselesini en ko'p bahs qilgan olimlardan biri hisoblanadi ve bid'atga qarshi turishda en ashaddiylardan biridir. Haqli ravishda nima uchun Imom Shotibi bid'atni ikki xil ta'rif qilgan degan savol paydo bo'ladi. Bu savolga ulamolarimiz Imom Shotibi bunda boshqalarni bid'at ma'nosini keng va tor olganiga e'tibor bergan deb javob berganlar. Imom Shotibining birinchi tor ta'rifida bid'at faqatgina ibodatlarda bo'ladi deganlarning fikri. İkinci keng tarifte ise bid'at ibadetlerde ham adetlerde ham bo'ladi deganlarning fikri o'z ibodatini topgan. İmam Shotibining o'zi ise bid'at faqat aqida va ibodatlarga xos bo'lishiga moyil bo'lgan. İkinci yo'nalishdagi tarifte bizga kerak bo'lgan asosiy ma'no bid'at dinda yangi ixtiro qilingan yo'l degan jumladir. Demak, musulmonlar ichida yangi paydo bo'lgan narsa bid'at bo'lishi uchun dinning asosiga, javhariga oid bo'lishi shart ekan. Unga ham xuddi shariatning asosiy ibodatlari maqomi berilishi kerak ekan. Quyidagi hadislarda xuddi shu ma'no ko'zda tutilgandir. An Aisha radhiyallohu anha qolat. Qala Rasulullohi sallallohu alayhi va sallam: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد. رواه البخاري ومسلم وأبو داود. عائشة رضي الله عنهادان روايات قلنده. رسول الله صلى الله عليه وسلم كم بزنين بو إشمزده اندن بولمغن نرساني ينجدتن فايدا قلسه او مردود در ددلر. بخاري مسلم وأبو داود روايات قلشكن. Ushbu hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ishimiz deganlari dinimiz degan ma'nodadir. An Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhu qol. Qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: Inna asdaqal hadisi kitabulloh va ahsanal hadi hadi Muhammadin va sharrul umuri muhdathatiha va kullu muhdathatin bid'atun وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رواه البخاري ومسلم والنسائي جابر بن عبد الله رضي الله عنه دان روايات قرنده رسول الله صلى الله عليه وسلم البتة إن صادق كلام الله من كتاب در إن يخش هدايات محمد من هدايات در إشدر إن يماني ينجي پيدا مرغلر در Har bir yangi chiqqan ish bid'atdir. Har bir bid'at dalolatdir. Har bir zalolat do'zaxdadir, dedilar. Buxoriy, Muslim va Nasoiy rivoyat qilishgan. Binobarin, musulmonlar hayotida yangi paydo bo'lgan va dinning javhariga daxldor bo'lmagan narsalar bid'at bo'lmaydi. Har bir yangi paydo bo'lgan narsa bid'at. Har bir bid'at zalolat, barcha zalolat do'zaxda bo'lsa,
1: xodimiz ne kechar edi. Yuqorida aytib o'tganimizdek, Rasululloh hayotlik

eshitib to'xtashadi va bizdan osmon xabarini to'sgan narsa shu, deb o'z qavmlariga qaytib bo'lgan hodisani aytishadi. Shunda Alloh taolo o'z rasuliga jin surasini nozil qiladi. Jin haqidagi hadislarni jamlab o'rganib chiqilganda, ularning vakillari Rasul alayhissalomning huzurlariga kamida 6 marta kelgani ma'lum bo'ladi. Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan bir hadisda shunday deyiladi: Kunnama Rasulilloh sallallohu alayhi va sallam zat laylatin faqadnahu faltamasnahu fil awdiya wash-shi'abi fabitna bi sharri laylatin bata biha qaumun falamma asbahna idh huwa jaa'a min qibali Hira qala faqulna ya Rasulalloh faqadnaka fatalabnaka falam najidka fabitna bi sharri laylatin bata biha qaumun faqala atani da'i al-jinn fadhahabtu ma'ahu faqara'tu alayhim al-Qur'an qala fantalaqa bina fa'arana atharahum wa athara niranihim wa sa'aluhu az-zada faqala lakum kullu 'azmin dhukra ismullahi 'alayhi yaqa'u fi aydikum aw farama yakunu lahman wa kullu ba'ratin 'alafun lidawabikum faqala rasulullah sallallahu 'alayhi wa sallam fala tastanju bihima fa'innahuma ta'amu ikhwanikum rawahu muslim va Tirmiziyu va Ahmad. Kechalardan birida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan birga edik. U zotni yo'qotib qo'ydik va vodiylardan, daralardan axtara ketdik. Odamlar tunagan kechalarining eng yomonini tunab o'tkazdik. Tong ottirganimizda banagoh u zot Hira tarafdan kelib qoldilar. Ey Allohning rasuli, sizni yo'qotib qo'yib, izlab topa olmadik. Odamlar tunagan kechalarning eng yomonini tunab o'tkazdik, dedik. Shunda u zot, oldimga jinlarning da'vatchisi kelgan edi. U bilan birga borib, ularga Qur'on o'qib berdim, dedilar. Keyin bizni yetaklab borib, ularning izlarini va gulxanlarining asoratlarini ko'rsatdilar. Ular u zotdan ozuqa so'rashibdi. U zot, qo'lingizga tushgan so'yilishida ustida Allohning ismi zikr qilingan har bir ustuxon siz uchun go'shtdan ham ortiqdir. Har bir tezak ulug'laringizga yemdir, debdilar. So'ngra Rasululloh sallallohu alayhi va sallam u ikkisi bilan istinjo qilmang, chunki ular birodarlaringizning taomidir, dedilar. Muslim, Termiziy va Ahmad rivoyat qilishgan. Quyidagi rivoyatda esa ikkinchi qissa hikoya qilinadi. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال انطلق النبي وانطلق بي معه حتى انتهى إلى البرازي ثم خط لي خطا فقال لا تبرح حتى أرجع إليك فما جاء حتى جاء السحر فقال صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى الجن فقلت فما هذه الأصوات التي أسمعها فقال صلى الله عليه وسلم هي أصواتهم حين ودعوني وسلموا علي. ابن مسعود رضي الله عنه دان روايات قلنادا نبي صلى الله عليه وسلم يورب كتلار وميني أزداري بلان برغي يتكلب عالدلار نهايات كيني جايغة يتب كيلدك سنغر منغي بر چزق چزدلار دا عالدنغي قايتب كيلغنم چكتب قلما ددلار سهرغة چكيلمدلار. Keyin u zot sallallohu alayhi va sallam jinlarga rasul qilib yuborildim, dedilar. U holda men eshitgan ovozlar qanday ovozlar, dedim. U zot sallallohu alayhi va sallam bu ularning men bilan xayrlashganidagi va menga salom berishgandagi ovozlari, dedilar. Ha, biz yashayotgan olam sir asrorlarga to'la. Hali biz bilmagan mahluqotlar, turli jonzotlar, ajoyibotlar to'lib yotibdi. Biz ularning ichida yashab yuramiz, lekin ozginasidangina xabardormiz. Har kuni yangidan yangi kashfiyotlar bo'lib turibdi. Ba'zi narsalarning o'zini, boshqalarining kuchini, uchinchilarning esa ta'sirini anglaymiz xolos. Jinlar ham biz uchun sir bo'lib turgan o'sha narsalarning biridir. Ular haqida Qur'onda va hadisda kelgan xabarlarni tasdiqlash va undan boshqa turli bid'at-u xurofatlarga berilmaslik bizning

İslam Uz Radyosu. Dinlen, tefekkür kılın, bilmeyenlerinizge cevap alın.